Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennet de ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel, dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi, tövbe için, istiğfar için, nedamet için, pişmanlık için, günahlarından af için, yaptıklarından bizar olanlar için açmış olduğumuz şu ellerimizi, sana açılan bu elleri Ya Rabbi boş çevirme. İlahi Ya Rabbi, bizlere merhamet et. Bizleri affet, bizleri bağışla, günahlarımızdan vazgeç Ya Rabbi. Ya Rabbi, biliyoruz ki dünya hayatında senin istediğin, arzu ettiğin, emrettiğin, senin peygamberinin öğrettiği birçok şey yapamıyoruz. Birçok günahı da işliyoruz. Ama günah işlerken ve güzelliklerden uzak dururken biz hep biliyoruz ki sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın, melikimizsin, sahibimizsin. Senden başka ilah, senden başka Rab, senden başka dönülecek makam, mevci makam bilmiyoruz Ya Rabbi. Sana dönmüş olan bu elleri ümitsiz halde boş çevirme Ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminşavi. İbrahim Suresi 12 ila 37. ayetler.

واستفتحوا وخاب كل

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyeti elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. İnkar edenler peygamberlerine, "Andolsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz," dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: "Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir." Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak

0: hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi, ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın, çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini ona meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. A'raf Suresi 109 ila 126. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

0: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
0: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hidayet ve dalalet kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Rad Suresi 33. Ayet.
3: Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır. İnkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur.
0: İbrahim Suresi 4. Ayet.
4: Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Nahl Suresi 36. Ayet.
5: Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
0: İsra Suresi 15. Ayet.
6: Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.
0: Kehf Suresi 17. Ayet.
7: Orada olsaydın güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

fakiriz sen bizi manen zenginleştir. Çünkü sen zengin olansın ya Rabbi. Ya Rabbi bizi rahmetinin, affının, tövbenin, mağfiretinin zenginliğiyle zenginleştir ya Rabbi. Yüreğimizi zenginleştir ya Rabbi. Ya Rabbi biz günahkarız. Günahlarımızın farkındayız. Ayağımızın kaydığı anlar vardır. Savrulduğumuz anlar vardır. Yüreklerimizi diri tut ya Rabbi. Yüreklerimizi affeyle ya Rabbi. Yüreklerimizde Allah Allah lafzı celalini bolca söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu anda biz Allah diyoruz.

0: Rabbi, sekeratül mevte, son anda ve zor anda bize Allah söyledi ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Şura Suresi 1-15. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten, korkudan neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kur'a, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir.

0: sahibidir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah, dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ali İmran Suresi 26 ila 38.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmamız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim dedi, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Duhan Suresi 30 ila 42. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun. İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavundan kurtardık. Çünkü o haddini aşanlardan bir zorbaydı. Andolsun. Onları bir bilgi üzerine dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Bunlar müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı? Yoksa Tübba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz.

0: kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ahirete imanın ne olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe Suresi 44. Ayet.
6: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.
3: Nahl Suresi 22. Ayet.
7: Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.
3: En'am Suresi 113. Ayet.
0: Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar.
3: Nisa Suresi 59. Ayet.
8: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Türkiye'nin sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler, Gâşiye Suresi 8 ila 26. ayetler ve İhlas Suresi.

وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarını kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. رحمن olan, رحيم olan, رحمتي her şeyi kuşatıcı bulunan Mevlamız sensin. Mevlamız sensin. Senin varlık ve birliğine tereddütsüz iman ediyoruz ya Rab. Kudretin, azametin hudutsuz, sınırsız. İmanımız bu çerçevede de bu hakikati şeksiz şüphesiz tasdik ediyor. Kalplerimize yerleştiriyoruz ya Rabbi, ya Rabbi. Yeryüzünün neresinde olursa olsun haksızlığa uğratılmış, zulme uğratılmış kardeşlerimizin elemini, kederini kendi elemimiz ve kederimiz bilerek o kardeşlerimize sahip çıkmayı, onların yanında yer almayı, onların ellerinden tutmayı, düştükleri yerlerden onları çekip çıkarmayı, bunu sağlayacak güç ve imkanları en kısa zamanda bizlere lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Ümmeti Muhammed'e lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Onlara bu zulümleri, bu haksızlıkları reva görenlere dur diyecek gücü,

0: Kuvveti, takatı, bunu sağlayacak iman kardeşliğini tereddütsüz bir şekilde yeniden yerine getirmeyi ve ihya etmeyi, aramıza sokulmak istenen bütün fitnelerin üstesinden Kur'an'la bize indirdiğin mutlak hak ve hakikat olan esaslara sığınarak, sarılarak وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Her biriniz hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a, Kur'an'a sarılın, talimatını temel vazgeçilmez ilke edinerek Kur'an'a 24 saatimiz içinde, hayatımızın her anında sahip çıkarak ona göre yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kur'an'ı okumanın ifade ettiği mana, yaşadığımız hayatı ona göre, onun esaslarına göre, emirlerine göre, yasaklarına göre, ilkelerine göre, ümdelerine, ahlaki kaidelerine göre yaşamaktır. Bu idrakle, bu anlayışla sade ölülere değil, asıl dirilere hitap eden bir kitap olduğunu bilerek yaşadığımız hayatı onun esaslarına göre tanzim ederek hayatımızı sürdürmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hayatımızda bizim yönümüzü, istikametimizi sırat-ı müstakimden saptıracak küfrün ve kafirlerin öngördüğü ve yaşadığı hayatı taklit ederek, bu husustaki algı operasyonlarına aldanarak, dili başka, işi başka, iddiası başka, hayatı başka, tezatlar içerisinde geçecek bir hayatı yaşamaktan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle ya Rab, muhafaza eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Lafızlarını okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyma şuurunu da bize nasip eyle ya Rab.
1: Amin.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tekvir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz.

0: Yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ehli kitaba karşı tavrının nasıl olması gerektiği şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Âl-i İmrân Suresi 64.
4: De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız.
2: Ankebut Suresi 46.
5: İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin. Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz.
2: Âl-i İmrân Suresi 100.
6: Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar.
2: Âl-i İmrân Suresi 105.
7: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: Eş-Şehid Celle Celalü, Celle Celalü. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin, her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım! Senin bir ve tek olduğuna

şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 30. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanir

ربنا ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi, fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı

ve onlara seslendi. "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o aranacak. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan! Ne nankördür o! Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi, sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi, iman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık, sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye,

Andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İliyyun'dadır. İliyyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?
İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi için de sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu, inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Buruç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminleri ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. O, korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. A'la Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir.
O yeşil bitki örtüsünü

çıkarın, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardı ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı

sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki, biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun. Eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan,
koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün, onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kariye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Tekasür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun ki onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, suyu kesik olanın ta kendisidir. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

0: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdiği ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hatmi Şerif Duası. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan Ulu Allah'ımız! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine bizi bağışla. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle. Ey Rahim olan Allah'ımız! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ımız! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım! Bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an-ı Kerim'le bize lütfet. Bizi şereflendir. Kur'an-ı Kerim elbisesini bize giydir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi cennetine koy. Onun hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman olan Allah'ımız! Ümmeti Muhammed

Muhammed'in tamamına merhamet et. Ya Rabbi, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, Sırat köprüsü üzerinde bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve kereminle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Ey lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım! Kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Anne babamıza merhamet et ve bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Yüce Kur'an hürmetine ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ettik. Sen ulaştır. Okuduğumuz bu Kur'an'ı gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de ruhlarına hediye ettik. Sen ulaştır Allah'ım. Okumuş olduğumuz hatmi şeriften elde edilen sevabı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve onun yolundan giden tüm alimlerin ruhlarına ulaştır. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz hatmi şerefin sevabını hayatta olan veya vefat etmiş olan ana babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ya İlahi! Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf eyle. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine ulaştır. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz hatmi şerifi kendi katında kabul eyle ve dualarımızı kabul et. Amin.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. 17. bölüm. Halifeliğin son günleri ve emanet duygusu.

0: halifelik yılları savaşlarla, ağır kararlarla, ümmeti bir arada tutmanın zorluğuyla geçti. Hazreti Ebubekir'in bedeninde yorgunluk, gözlerinde ise teslimiyetin huzuru vardı. Bir gün yakın arkadaşlarıyla otururken içten içe yandığı duyguyu dile getirdi.
1: Keşke insan olmasaydım da ağaç olsaydım. Rüzgar esse, toprağa düşseydim de hesabı bu kadar ağır bir işin başına geçmeseydim. Keşke Resulullah'tan sonra başka bir halife olsaydı da ben sıradan bir mümin olarak kalsaydım. Ama Rabbim bu yükü bana verdi. Ben elimden geldiğince onu hakkıyla taşıma çabasında oldum. Dilerim ki bütün kusurlarıma rağmen beni affeder.
0: Yakınları onarılmak istenen bir kalbi teselli eder gibi konuştular.
2: Ey Ebubekir, sen olmasaydın Resulullah'ın vefatından sonra bu ümmet dağılabilirdi. Biz uyandığımız her sabah senin varlığınla sükunet bulduk. Riddecilerle mücadelede senin kararlılığın olmasa bugün ne namaz ne zekat bu halde olurdu.
1: Eğer bir hayır varsa o Allah'tandır. Bana ait olan ancak kusurdur. Ben sadece Resulullah'ın ardından onun bıraktığı emaneti kısa bir süreliğine tutan aciz bir kulum.
0: Hastalığı ağırlaşınca Hazreti Ebubekir ümmetin başsız kalmasından endişe etti. Bir halife tayin etmeden gitmeyi büyük bir boşluk olarak gördü. Şura ile istişare ederek gönlü Hazreti Ömer'e meyletti. Bazıları Ömer'in sert mizacı sebebiyle endişelerini dile getirdi.
3: Ey Ebubekir, Ömer dinde çok titiz, hak konusunda serttir. Ümmet senden sonra onun sertliğine dayanabilir mi? Senin yumuşaklığınla onun sertliği arasında büyük fark var.
0: Hazreti Ebubekir bu endişeye karşı içini döktü.
1: Siz Ömer'i benden daha iyi mi tanıyorsunuz? Onun sertliği dinin hudutları içindir. Allah'a ve Resulüne olan sevgisi hakkı savunma kudretine dönüşmüştür. Ben yokken nice meselede en isabetli görüşü o söyledi. Rabbim sorarsa ümmetini kime emanet ettin diye Ömer'e demekten utanmam. Çünkü ben onun kalbinde Allah korkusunu biliyorum.
0: Sonunda Hazreti Ebubekir Ömer'i aday gösterdi. Mescitte halkın biat etmesi istendi. Böylece emanet ikinci halifeye devredilmiş oldu. Hazreti Ebubekir'in son günleri sükunet içinde geçti. İçi Rabbi ile kavuşma isteğiyle doluydu. Bir ara yanındakilere şöyle dedi.
1: Resulullah'ın üzgün olduğu tek şey ümmeti için duyduğu endişeydi. Ben de onun ardından aynı endişeyi taşıdım. Şimdi görüyorum ki ümmet sapasağlam duruyor. Kitap ellerinde, sünnet dillerinde, kıble önlerinde. İnşallah ben öldükten sonra da bu emanet devam eder.
0: Vefatına yakın bir vasiyeti daha oldu.
1: Beni Resulullah'ın yanına defnedin. Evimdeki eşyaları sayın. Halifeliğim süresince kullandığım malları devlet hazinesine iade edin. Ben devletin malını kendime miras bırakmak istemem. Allah'ın huzuruna hafif gitmek isterim.
0: Bu sözler onun dünyaya bakışını özetliyordu. Sonra sessizce Rabbine yöneldi.
1: Allah'ım, ben zayıf bir kulum. Senden başka sığınak yok. Resulünün uğruna yapmaya çalıştığım işleri kabul buyur. Beni Sıddık ismimin hakkını verenlerden eyle. Ve beni

0: Sevdiğim insanlarla, Refik-i Âlâ ile buluştur.
1: Hazreti Ebubekir hicretiyle yoldaş olduğu Resulullah'a bu kez ölümle kavuştu. Mekke'de imanla başlayan hayatı, Medine'de hilafetle devam eden yolculuğu şimdi toprak altı sükunetine girmişti. O, Resulullah'ın yanı başına aynı odada defnedildi. Aslında bu iki kabir değil, aynı davaya ömür boyu koşmuş iki dostun yan yana dinlenmesiydi. Hazreti Ebubekir, Mekke'de ilk evet diyen, hicret gecesinde ölüm pahasına mağarada kalan, Medine'de Mescid-i Nebevi'nin gölgesinde Resulullah'ın arkasında saf tutan, Bedir'de sarsıntıda, Uhud'da dağ yamacında, Hudeybiye'de görünmeyen fetihte, Mekke'nin fethinde Mekkeliler affedilirken hep yan yana yürüyen dost. Vefattan sonra da ümmetin dağılmasına izin vermeyen, ridde fırtınasında direk gibi duran, Kur'an'ın sayfalarda toplanmasına öncülük eden halife. Onu sıddık yapan şey yalnızca ilk iman eden olması değildi. O zor zamanda inanmayı, zor zamanda güvenmeyi, zor zamanda dayanmayı seçti. Sevr mağarasında, Bedir duasında, Uhud'un tozunda, Hudeybiye'nin sabrında, Mekke fethinin affında ve hilafetin yükünde aynı cümleyi yaşadı. Görünene değil, Rabbine bak. Hazreti Ebubekir'in hayatı sadece bir tarih hikayesi değildir. O, dostluğun, sadakatin, emanet bilincinin, tevekkülün ve adaletin canlı bir örneği olarak yaşadı. Biz onun hayatına bakarken sadece geçmişi değil, kendi kalbimizin halini de görürüz. Zor bir karar anında Ebubekir gibi dimdik durabiliyor muyuz? Zekat gibi ağır sorumluluklarda namazla beraber yürüyebiliyor muyuz? Zafer anında kibir yerine şükür ve rahmeti tercih edebiliyor muyuz? Bu soruların cevabı onun hayatında saklıdır. Ve belki de Hazreti Ebubekir'in bugüne uzanan en net mesajı şudur: Resulullah yokken de Allah var. Kitap elinizde, emanet omuzunuzda. Siz de sadık olun ki

Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 31-32, Rum Suresi 21-22 ve Furkan Suresi 74-76. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nahl Suresi 35 ila 40. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de barış ve savaş kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetler.
0: Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini arttırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, "Sizi bir kimse görüyor mu?" diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, "Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur.

0: Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 71 ila 82. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan kendilerine hak gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz.

0: Firavun, "Bütün usta sihirbazları bana getirin," dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, "Atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun," dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, "Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Hac Suresi 49 ila 55. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım. Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet, cennet vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi kalplerinde hastalık bulunanlarla kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Kafirun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 17. Bölüm. Hakem Muhammedül Emin.
4: Hazreti Muhammed'in Hazreti Hatice ile evliliğinden doğan ilk çocuğu Kasım'dı. Sonra sırayla Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya gelmiştir. Hazreti Muhammed'e ilk çocuğundan nispetle Ebul Kasım denmiştir. Peygamber Efendimiz Ebul Kasım adıyla çağrılmasından hoşlanırdı. Kasım henüz 2 yaşındayken Mekke'de vefat etti. Peygamberimizin çocukları içinde ilk vefat eden Kasım oldu. Bu durum Hazreti Muhammed ve Hazreti Hatice'yi derinden üzmüştür.
5: Zeyd, nereye gidiyorsun böyle?
6: Annem Hatice, almamı istediği şeyler var efendim. Onun için pazara gidiyorum.
5: Onlar nasıl, iyi mi?
6: Nasıl iyi olsunlar ki?
5: Onlar için çok üzülüyorum. Tüm erkek evlatlarını toprağa verdi. Sadece kız çocukları kaldı. Onları da çok iyi yetiştiriyor. Keşke Araplar onu örnek alıp kız çocuklarına daha iyi davransa.
6: Keşke efendim, keşke. Ama bazı kabileler kız çocuklarını bir utanç olarak görüp onları canlı canlı toprağa gömüyorlar.
5: Kabe'nin Rabbi gazabını onların üstüne salsın.
6: Ama şunu gördüm efendim. Babam Muhammed üzgün olmasına üzgün ama zerre sitem etmiyor. Onun yerine başka biri olsa üzüntüsünden kendisini kaybederdi. Ama babam tanıdığım en şefkatli, en yufka yürekli, bir o kadar da soğukkanlı bir insan.
5: Muhammed'i bana sor Zeyd, bana sor. Tanıdığım en iyi baba, en iyi koca, en iyi arkadaş o Zeyd. Kabe'nin Rabbi onu kız çocuklarına bağışlasın, karısına bağışlasın, biz arkadaşlarına bağışlasın, ona uzun ömürler nasip etsin.
6: Ben de Kabe'nin Rabbine bunun için dua ederim efendim, bunun için dua ederim.
5: Bir gün onları ziyarete geleceğim. Hadi yoluna git Zeyd, yolun açık olsun.
7: Ne oldu? Efendim, Kabe'nin hazinesi hırsızlar çaldı. Bir anda oldu. Fark edemedim.
8: Yakalayın, getirin huzuruma onları.

0: Acıyın bana efendim, acıyın lütfen.
1: Kabe'nin hazinesini çalmak ha? Bunun cezası ne olmalı?
0: Acıyın bana.
1: İbret alem olsun diye bu ceza verilecek. Kabe'nin Rabbinden korkmayana biz merhamet edemeyiz.
2: Kutsal evimize bile hırsızlar girer. O hırsızların cezasını ibreti alem olsun diye verdik.
3: Hırsızlara ceza vererek bu hırsızlıkların önüne mi geçileceğini sanırsın Hakim? Kelle kesmekle, kol kesmekle olmaz bu işler.
2: Ne önerirsin? Aklında bir fikir var sanki Ebu Talip.
3: Bilirsiniz ki Kabe'de yeni bir yangın çıktı. Hasar gördü. Sel baskını oldu. Tamir ettik ama yeterli gelmedi. Hem Kabe'nin duvarları çok küçük. Çatısı da yok. Kapısını kilitlesek bile hırsızlar girebiliyor.
4: Ben derim ki Kabe'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yumuşak ve dayanıksız taşlardan yapılmış olan tüm duvarları yıkıp uzun süre dayanacak şekilde yenisini yapalım.
3: Kabe'ye nasıl el süreceğiz? Bu olamaz. Ona zarar vermek isteyenlerin sonu belli. Ebrehe ve ordusunun helak olmasını unuttunuz mu?
1: Ne olursa olsun Kabe'nin sağlamlaştırılması, duvarlarının daha da yükselmesi gerekiyor.
3: Ama bunun için malzemeye ihtiyacımız var.
1: Ben halledeceğim. Tadilat için gerekli malzemeyi ben getireceğim.
4: Onlar da nedir Velid bin Mugire?
1: Şuayb limanında karaya oturan Roma gemisinin yükü. Gemi Habeşistan'daki bir kilise inşaatına giderken karaya oturmuş. Demiri kerestesini biz satın aldık. Kabe inşaatında kullanmak için.
4: Yanındaki kimdir? Ten renginden Arap olmadığı belli. Romalı mı?
1: Evet. İsmi Bakum Errumi'dir. Kendisi namlı bir marangoz ve inşaat ustasıdır. Bize yardım edecek Kabe'yi yenilememizde.
3: Tamir için gerekli malzemeler de geldi.
2: Ama kim başlayacak?
5: Kabe'yi helak eder.
1: Bunun için ben gönüllü oluyorum. Kabe'nin üzerine ilk önce ben çıkacağım. Ve ilk taşı söken ben olacağım.
5: Sen içimizi biliyorsun.
1: Bir gece bekleyelim. Eğer yarın sabah ben sağ salim karşınızda olursam, Kabe'nin Rabbinin evini yenilemeniz için izin var demektir. Yok, eğer ben sabaha sağ çıkmazsam, yıktığım yeri tekrar yapın. Ve Kabe'nin Rabbinin bizi affetmesi için dua edin.
6: Gece hiçbir aksilik çıkmadı. Velid ertesi sabah erkenden işe başladı. Diğerleri de ona katıldı. Tüm duvarlar yıkıldı ve Hazreti İbrahim'in attığı temellere kadar inildi. Kureyşliler yeni taşlar toplayıp bu temel üzerine bina etmeye başladı. Peygamber Efendimiz de bu tamire katıldı ve amcası Abbas'la birlikte taş taşıyıp yardımcı oldu. Kureyşliler binanın yüksekliğini 9 arşından 18 arşına çıkardı. Ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı daha küçük tuttular. İnşaat sırasında yarım daire şeklindeki bir yeri Kabe dışında bıraktılar. Burasını göğüs hizasına gelen ve Hatim adı verilen bir duvarla çevirip Kabe'den olduğu anlaşılsın diye taşla döşediler. Kabe'den sayıldığı halde ondan ayrı bırakıldığı için de Hicr veya Hicru İsmail adını verdiler. Kabe'nin üstünü örttüler. Kapısının eşiğini de eskisine göre daha yüksekte tuttular.
3: Kabe inşaatı için malzemelerimiz de geldi. Layıkıyla da tamirini gerçekleştirdik. Artık geriye sadece bir konu kalıyor. Bu da Hacerül Esved taşı.
4: O taş Mahzum kabilesinin hakkıdır. Velid bin Mugire Kabe inşaatında canını tehlikeye atmıştır. Bu yüzden Mahzumların hakkıdır Hacerül Esved'i yerine yerleştirmek.
7: Haşimoğulları varken size söz düşmez.
8: Hayır, bizim kabilemize yakışır o taşı yerleştirmek.
9: Hepimiz Kureyş kabilesine mensubuz. Aramızda tartışma çıkmamalı. Ben derim ki beni Şeybe kapısından Kabe'ye ilk girenin vereceği karara uyulmalıdır. Buna katılıyor musun?
8: Evet, olabilir.
4: O Muhammed midir? İşte El Emin. İşte Muhammed geldi.
1: Kapıdan ilk giren Abdullah oğlu Muhammed.

0: Muhammedül Emin'dir. Bu Kabe'nin Rabbinin de teklifimizi beğendiğinin nişanesidir.
1: Söyle yeğenim, Hacer-ül Esved taşını yerine kim koysun? Hangi kabilenin hakkıdır o taşı yerine yerleştirmek?
2: Değerli Kureyşliler, babam Muhammed hırkaya benzer bir şey istiyor.
3: Hazreti Muhammed bir örtü getirterek Hacer-ül Esved'i onun üzerine koydu. Bütün kabile reislerinin iştirakiyle örtüyü kaldırdı. Konulacağı hizaya gelince de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın da önüne geçilmiş oldu. Hazreti Muhammed 35 yaşındaydı. Bu olayla birlikte Hazreti Muhammed insanların gözünde daha da yüceldi.

يتيما ذا مقربه.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Gümüştepe. Yunus Suresi 75 ila 82. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: "Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz." "Sen," dediler, "bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz." Firavun da, "İşi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin," diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, "Haydi atabileceklerinizi atın," dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: "Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Azim olan Allah doğruyu söyledi." Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Talut ve ordusuyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 247 ila 249. ayetler arası.
2: Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Talut ordu ile hareket edince şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka.

0: dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince geride kalanlar, "Bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok," dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenlerse şu cevabı verdiler: "Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Bakara Suresi 153 ila 163. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Mü'minun suresi 26. ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh suresi 28. ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kehf Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken, bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen, bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. İhlas Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce imamı dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları, ayrıca 3 günlük günahları daha bağışlanır."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Cuma'yı bu kadar faziletli yapan en önemli unsurlar, şüphesiz cuma namazıyla namaz öncesindeki hutbedir. Peygamber Efendimiz, Müslümanların cuma namazına mümkün olduğunca erken gelmelerini isterdi. Bununla ilgili olarak o şöyle buyurmuştur: "Cuma günü olduğu zaman melekler mescidin kapısında durur, gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. En erken gelen Allah için bir deve bağışlayan kimse gibidir. Ondan sonraki bir sığır bağışlayan gibidir. Sonraki bir koç, daha sonraki bir tavuk, en son gelense bir yumurta bağışlayan gibidir. İmam hutbeye çıkınca melekler sevapları yazmayı bırakarak sahifelerini dürüp zikri, hutbeyi dinlemeye başlarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü temizlenip cuma namazı için camiye erkenden giden ve susup hutbeyi dinleyen kişiye, bu yolda attığı her bir adıma karşılık gündüzü oruç, gecesi ibadetle geçirilen 1 yıllık sevap verileceğini söylemiş, bugün de kendisi için çokça salavat getirilmesini tavsiye etmiş ve bu salavatların kendisine ulaştırılacağına haber vermiştir. Ayrıca her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce imamı dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları, ayrıca 3 günlük günahları daha bağışlanır demiştir.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Câsiye suresi 16 ve 17. ayetler.
5: Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
2: Ahkaf suresi 10. ayet.
6: De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
4: Azim olan

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma Sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Abdülhamid Sani Hazretleri, 2. Abdülhamid Han, şimdiki gençlerin anlayacağı dille, kendilerini az için gelenlere güç kullanmayı teklif eden paşasına dedi ki, merhamet paşa, merhamet. Mehmet Akif dedi ki, merhametin yok diyelim nefsine. Merhamet etmez misin evladına? Ve dedi ki, ya merhametsiz olsaydım ya da param olsaydı dedi. Herhalde sezmişsinizdir, bugünkü konumuz merhamet olacak. Merhamet, her şeyi kuşatan ilahi nimet. Konuyu değerli hocam, sevdiğim meslektaşım Emrullah Hatipoğlu Hoca ile konuşacağımı artık biliyorsunuz. Neredeyse bir seneyi tamamladık değil mi hocam?
2: Öyle bir tarih tespiti yapmıştınız.
1: Az kaldı, 52. haftayı yapmış olacağız.
2: Öyle mi?
1: Evet. Efendim, sıhhat afiyetinizi iyi görüyorum.
2: Hocam şükürler olsun, biraz bir grip şey var, etkisi var hala ama elhamdülillah.
1: Muhterem efendim, gelmez dememişler, eğlenmez demişler. Gelir gider. İllet, zillet, gillet Müslümandan eksik olmazmış ama evet, eğlenmez inşallah.
2: Allah razı
1: Muhterem olsun. Hocam, merhamet gibi çok önemli bir konuyu Allah kelamının anahtarı mesabesindeki besmelenin de merhametle başladığını,
2: Fatiha suresinin de
1: evet,
2: hakeza
1: evet,
2: Er-Rahman, Er-Rahim.
1: Besmele'den sonra yine Rahman ve Rahim'i zikrediyor. Bu konuları gücümüz ve vaktimiz nispetinde bilhassa genç nesilleri hedef alarak anlatmaya çalışacağız. Ancak müsaade buyurursanız İshak hocamızı bir dinleyelim. Kur'an-ı Kerim'den, merhamet ayetlerinden, her bir ayet bizim için rahmet, merhamet ve şifa kaynağıdır.
2: Aynen.
1: Dinleyelim, sonra sohbetimize devam ederiz.
2: İnşallah.
1: Büyükçamlıca Camii imamımız İshak Danış hocamı tilavetiyle huzurlarınıza davet ediyorum efendim.

0: Değerli İshak hocamıza teşekkür ediyor. Allah sıhhat afiyetle daha nice seneler Kur'an-ı Kerim okumasını nasip eylesin diyor.
1: Amin.
0: Buyuruldu ki Allah-u Teala'nın rahmeti 100 bölümdü. Cenab-ı Allah rahmetinin, merhametinin 99'unu ahirete sakladı. Ahirette bizlerin nelerin beklediğine dikkat edelim. O 100'den birini dünyada indirdi. Bir hayvanın yavrusuna olan merhameti de Allah-u Teala'nın merhametinin 1/1'inin o hayvana isabet eden bölümünden ibaret. Herhalde merhamet, her şeyi kuşatan merhamet bu kadar güzel anlatılır. Anlatan da Efendimiz'di, Peygamberimiz'di, liderimiz'di, önderimiz'di. Değerli hocam.
2: Sallallahu aleyhi
0: ve sellem. Merhamet deyince Besmele, Fatiha akla hemen geliyor. Rahmaniyet, Rahimiyet. Söz zaten elinizde efendim.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Allah razı olsun. O güzel temennilerinize Cenab-ı Hak karşılığını lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin.
0: İnşallah.
2: Faideli olmayı.
0: Amin.
2: Nefsimize ve de bizi takip etme
0: müstemi'ine
2: kirama, evet.
0: Dinleyenlere, izleyenlere.
2: Kıymetli hocam, merhamet, rahmet, Rahman, Esma-ül Hüsna'ya başladığımız zaman Er-Rahman, Er-Rahim. Dolayısıyla وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا ayetinde de anlatıldığı üzere esmanın tecellileri bugünkü varlık alemini oluşturmuş, ortaya koymuş.
0: Öyle. Eşya esmanın tecellisinden ibaret.
2: Yani biz 99 bir hadis-i şerifte geçtiği için öyle desek de sayı çok daha fazla.
0: 1001 ismin hakkı için diye dua
2: gibi değil mi ifadeler?
0: Dolayısıyla sunuyorum değerli izleyicilerim. Hocam ayet okudu geçti kendi bildiği için. 12 yaşındakileri de biliyor zannediyor. Allah Esmaül Hüsna'sı var Allah'ın. Onlardan biriyle veya istediğinizde dua edin ona denildi. Evet.
2: وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Şimdi böyle olunca hocam varlık alemi merhametin görülen zahirdeki kısmı desek.
0: Fizikçiler diyor ki madde dediğiniz şey ışının yoğunlaşmasından ibaret diyor. Şu masayı tekrar ışınlarsak görünmez hale gelir, istediğin yere gider. Ya illa işe fizik laboratuvarından bakmak mecburiyetinde miyiz? Eşya Allah-u Teala'nın esmasının koyu hale gelmesi, yoğunlaşmasından ibaret.
2: Eyvallah.
0: Eğer esmayı, eşyayı okumaya gayret eder ve alışırsak, her bir zerre, her bir eşya, her bir varlık bizi Allah'a götürür, teslim eder.
2: Şey diyor ya,
0: buyur.
2: İnsan bu meçhul.
0: Alex Carrel. Evet.
2: Aslında eğer esma ile hadiselere bakabilir olsaydık, insanlar böyle olsaydı, sadece aklına güvenerek, duyu organlarını gerçeklere ulaşmada sadece onlarla ulaşılır gibi bir saptantı içine girmeseydi, meçhuller
0: Maluma dönüşürdü
2: ve çok kolay olurdu, rahat olurdu. Bir sürü kavgalara da mahal kalmazdı. Çünkü bu kavgaların sonunda gerçekte insanlar nefislerinin kuruntularını tatmin için hayatı boyu mücadele veriyor. Sonuca da ulaşamıyor.
0: Mümkün değil.
2: Ulaşamayınca uzun zaman geçtikten sonra bu defa itiraflar başlıyor. ya tamam yani biz böyle demiştik ama filan. Evet. Dolayısıyla işin esasından gitse insan, alemi, kainatı, evreni, içindeki varlıkları tanımada o kadar zorlanmayacaktı. İnşallah ümit ederiz. Bazen insanlar başlarını duvara çarpınca uyanıyorlar.
0: Evet.
2: O kadar fazla kafalarını çarpmadan bu gelişmeleri de dikkate alarak, çünkü her gün bir gelişme var ilim dünyasında da, fikir dünyasında da. Evet. Hakikatlere ulaşmakta eski katı inatçılık yerini, ha demek ki böyleymiş noktasına getirebiliyor. Şimdi kıymetli hocam, ne dedik? Kainat, bütün varlıklar aslında Esma'nın tecellileri.
0: Bu çok önemli. Kainat Esma'nın tecellisinden ibaret.
2: Ben kimim sorusunun cevabı da buradan başlar.
0: O zaman men arafe nefsehu fakat arafe rabbeh de buradan çıkar.
2: Hepsi.
0: Kendini bilen tabii Allah'ını bilir.
2: Haliku külli şey.
0: Ve ileyhi turcaun mu? Bu, öyle de var.
2: Onlar da var tabii. Evet. Her şeyin haliki Allah. Evet. Dolayısıyla her şeyde netice itibariyle dönüş. Ve ileyhi yurca'ul emru kullu. Bütün işler ona dönecek. Biz de ona döndürüleceğiz. وَاتَّقُوا يَوْبَدْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Biz burada o dönmeyi sağlamak üzere, o dönmede aldığımızın ak olmasını sağlamak üzere burada bulunuyoruz aslında.
0: Aminna. O gün merhametle karşılaşabilmemiz için.
2: Şimdi ne dediniz hocam? Az önce Allah'ın o Rahman rahmetini, evet, ne dediniz?
0: 100 bölüme ayrıldı.
2: Birisini
0: dünyaya indirdi.
2: Bütün varlıklara.
0: Evet.
2: Hocam izninizle tam, evet, bu noktada bir sizin söylediğinizi ben kaydetmişim.
0: Lütfedersiniz.
2: Estağfurullah. Şöyle buyurulmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. İnne lillahi mi'ete rahmetin.
0: Allah Allah. Bak, ha.
2: Allah'ın 100 rahmeti.
0: Rahmeti var.
2: Tabii arada şeyleri atladıklarım var, onu söyleyeyim. Enzele minha rahmeten vahideten.
0: Ondan bir tane.
2: Onlardan bir tanesini Rabbül Alemin indirdi. Nereye indirdi? Bilmiyorum. Kime indirdi? Beynel cinni vel insi vel behaimi.
0: Allah Allah Allah Allah Allah.
2: İnsanlar,
0: cinler ve hayvanlara.
2: Ve hayvanlar arasında
0: taksim etti.
2: Taksim etti Allah.
0: Evet.
2: Febiha yeteatafun. O rahmet sebebiyle, paylarına düşen o rahmet sebebiyle ne yaparlar? İşte sevgi
0: gösterilerini,
2: şefkatlerini, merhametlerini, acımalarını ortaya koyarlar. Ve biha yeterahamun. Birbirlerine merhamet ederler. Ve o merhamet de artık insan yapısının ana temel özelliklerine birisini oluşturuyor. Ve biha ta'tifu tayru vel vuhuşu ala evladiha. Kuşlar ve diğer bütün vahşiler, bak, yavrularına,
0: evet,
2: bu indirilen rahmetten paylarına
0: düşenden dolayı merhamet ederler.
2: Ederler, acırlar vesaire. Hocam değil mi, müthiş. Müthiş bir şey. Ha, devamı ne? Devamı da geride ne kaldı hocam? Ve uhra tis'atun ve tis'ine rahmeten.
0: 99 duruyor.
2: O ne olacak?
0: Fil ahire.
2: İşte o bizi hani
0: bekliyor.
2: Müthiş. Müjdenin en, evet, en büyüğü burada. Yerhamu biha ibadehu yevmel kıyame.
0: O 99'da da kıyamette kullarına merhamet edecek.
2: Edecek. Şimdi bunu bildikten sonra kıymetli hocam, yani insan şu bir tane, yüzden bir tanesiyle bütün varlık alemi, canlılara baktığımız zaman onların kendi varlıklarını devam ettirmeleri için yetiyor hocam. hayvana bakıyoruz hocam, şaşırıyoruz. Kuşlara, o yavrularına, o yumurtadan çıkan yavrularına nasıl bir müthiş...
0: Kol kanat geriyor.
2: Kol kanat geriyor. Tehlikeler karşısında.
0: Kendini aslanın ağzına atabiliyor bir tavuk.
2: Hocam müthiş bir şey.
0: Evet.
2: Müthiş. Bu nasıl bir şey hocam, bu rahmet? Şimdi bir de bunun yarın ahirette
0: 99'unun
2: mümin kullarına bu rahmeti indireceğini düşündüğümüz zaman bunun nasıl karşılıkları olacak hocam?
0: Efendim dikkat lütfetmişsinizdir. Anadolu'muzdaki güzel sözlerden birisi, ananın bastığı piliç ölmez derler. Ana da basar mı basar, ister istemez koşarken giderken o zaten ayağının altına girer. Niye? Merhametle basıyordu ondan.
2: Ve o dikkatle belki de.
0: Evet,
2: desek.
0: Çekiyor. Kuvvetini çekiyor basarken.
2: Allah.
0: Veya ayağının altına girdiyse çekiyor. Bu işte Allah-u Teala'nın %1 merhametinin o hayvana isabet eden hissesi.
2: Evet.
0: Allah'ın rahmetini düşün.
2: Şimdi bu kadar.
0: Evet.
2: Rahmeti bu kadar geniş. Hani ayet-i kerimeye hemen de dönelim.
0: Dönelim.
2: Araf suresinde. Vektub, bismillah, vektub lena fi hadihi dünya haseneten ve fil ahireti inna hudna ileyk diye başlayan ayetin devamında ne diyor hocam? Ve rahmeti vesiat kulle
0: şey.
2: Rahmetim her şeyi kuşatıcıdır. Peki, inkarcılar var. Ama inkarcı oldukları için Allah dünya nimetlerini onlara yasaklamış değil.
0: Esirgemiyor.
2: Esirgemiyor hatta.
0: Belki biraz da fazla da verdikleri var.
2: Var.
0: Evet.
2: Çünkü tercihlerini dünyalık olarak yapanlara bol bol veriyor, ikram ediyor.
0: Başka kuralını da Cenab-ı Allah devreye sokuyor. İnsan neye çalışırsa ben onu veririm.
2: وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Dolayısıyla... hocam, Rahman isminin tecellisinden mümin kafir ayrımı yapmaksızın
0: yararlanıyor.
2: Yararlanıyor. Hocam bu da çok enteresan değil mi hocam? İnkar ediyor. Bütün gücünü Allah'ın indirdiği mahza rahmet olan bütün insanların haklarını gözetme esasını temel alan, hani zarurat-ı hamse konusunu evet. işlemiştik değil mi?
0: Evet.
2: Beş zaruri, beş olmazsa olmaz.
0: Evet.
2: Bunları kim için dinin temel hedefi yapmış hocam?
0: İnsanlık.
2: İnsanlığın evet. Allah tarafından verilmiş haklarını tecavüzden, evet. saldırıdan korumak için.
0: Evet.
2: Yani rahmet nizamını indirmiş Allah. Hani rahmetinin indirilişiyle ilgili bir %1'ini indirmiş ama
0: evet.
2: öyle bir rahmet kitabı indirdi ki, öyle bir rahmet peygamberi elçisi indirdi ki, insanların, diğer insanların, evet burada cennet kimse vaat etmemiş. Ama cenneti hatırlatacak, güzellikte birbirinin hukukuna saygı duyan, farklı düşünce sahipleri olsalar bile, farklı hatta inançlara sahip olsalar bile, gerektiğinde birbirinin mabedine saygı gösteren.
0: Hiç inanmıyorum dese bile Allah onun ekmeğini, suyunu, havasını kesmiyor.
2: Kesmediği gibi diğer kullarına da diyor ki bak siz... Hak din bu. Benim dinim. Ve enne hâzâ sırâtı mustakîmen fettebi'ûh ki bu rahmet.
0: Evet.
2: Kitabım huden ve rahmeten.
0: Ah onu diyecektim hocam. Huden ve rahmeten lil mu'minin var. Lil mu'minin. Ve nünezzülü minel Kur'an mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu'minin.
2: Tabi ondan istifade etmek için.
0: Kur'an'ın tamamı rahmet ve şifadır diyor bak.
2: Yani hocam inananlar için o rahmet nasıl tecelli edecek? Biraz önceki hadiste geçmişti, siz de başta söylemiştiniz ya.
0: Evet.
2: 99'un birini indirmiş evet. bütün mahlukata. 99 şeyi yüzün. 99'unu saklıyor. Kim için saklıyor hocam?
0: Ahirette.
2: Kim ama? Ona inanmış müminler için.
0: Evet.
2: Fakat dünyada iken de inanmayanlara dahi dünyevi ihtiyaçlarını karşılasınlar diye gene rahmet tecellisinden bol bol istifade fırsatını, imkanını da bahşetmiş.
0: Efendim bir teknik ayrım yapıyoruz. Dünyadaki Cenab-ı Allah'ın inanmayanları da kapsayan nimeti Allah'ın rahmaniyetinin neticesi. Ahirette sadece müminlere olan rahmeti rahimiyetinin neticesi. Rahmanla Rahim'in bu farkı bu. İkisi bir arada Besmele'de de gelmiş. Hemen devamındaki Fatiha'da da gelmiş. İsterseniz oraya doğru bir dönelim.
2: Elhamdülillahi
0: Rabbil Alemin.
2: Er-Rahmanir Rahim. Er-Rahman, Er-Rahim. Buna dair çok tabi. Er-Rahman allemel Kur'an gibi. Yani o rahmaniyet bütün hani Kur'an'ın her tarafında görürüz hocam. Şimdi, ama ondan istifadenin şartları var, yolları var ayrıca dünya nimetleri açısından. Şimdi hocam ben şunu vurgulamak için bu şeyi hatırlattım.
0: Buyurun.
2: Yani inkar edenler ya şöyle biraz düşünebilseler hocam. Allah'ın verdiği o akla sahip iken.
0: Sizi dinliyorum, bir bilgi edinmek istiyorum, nakledeceğim. Buyurun.
2: Tamam hocam. Bütün nefes alıp verişlerini kime borçlular hocam?
0: Allah'a.
2: Allah'a. Yediklerini, içtiklerini kime borçlular? Allah'a. Varlıklarını kime borçlular hocam? Şu an hayattalar.
0: Cenab-ı Allah.
2: Hayat sahnesinde arz-ı endam ediyorlar, boy gösteriyorlar, iddialılar.
0: Evet.
2: Güç ve kuvvet leriyle insanlığa adeta hükmetmeye kalkışıyorlar. İçlerinden bazıları tanrılığını ilan ediyor.
0: Evet.
2: Azgınlaşıyor. Ama hocam biraz düşünemiyor hocam. Diyemiyor ki ya ben Mısır'ın firavunu, hakimi, ne varsa var olan her şeyi önünde hazır bulmuş. Ama demiş ki sizin ilahınız benim. Bunu kabul etmeyenlere de büyük zulümler yapmış.
0: Evet.
2: Ya bu nasıl bir mantık? Sana ait hiçbir şey yok ya. Senin hayatını da borçlu olduğun Allah. Nefes alıp verişini borçlu olduğun Allah. Yediklerin, içtiklerin, istifade ettiklerin o saltanatı sürerken bu kadar yanına sana hizmet eden adamları toplamışsın. Bunların hepsini, hiçbirini sen yaratmadın ki. Hepsini yaratan Allah. Ama sen o Allah'ı inkarı ve onun uluhiyetini paylaşmayı hedef haline getiriyor.
0: Evet. İnkarı hedef haline getiriyor.
2: Ve bu yapı hiç kaybolmamış hocam.
0: Efendim edindiğim bilgiyi dikkatlerinize ve izleyicilere sorayım. Rahman kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 57 yerde tekrar ediyormuş. Rahimiyet 114 yerde. Yani bunun iki katı.
2: Zaten Rahman Rahim o kadar çok ki merhamet kelimesi
0: evet.
2: Çok az yerde var. Yani
0: İkisi türev olan merhamet
2: yani şey olarak ifade evet. Olarak hep o Rahman Rahim o da neyi gösteriyor bize hocam? Rahmaniyet onun, rahimiyet de onun.
0: Amenna.
2: Merhamet onun bize lütfettiğinden payımıza düşenler ve biz onunla insanlara karşı, hayvanlara, canlılara karşı o payımıza düşenle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Demek o bile bize çok şey kazandırıyor.
0: Tabii hocam.
2: Adam
0: da
2: çevremiz nasıl taşır hocam, tanır bizi? Ya merhametli adamdır. Ha. Ölürsek merhametli bir adamdı. Yoksulların elinden tutar, yetimlerin elinden tutar. Değil mi böyle? Çevrede ne kadar yoksul, fakir varsa en azından onların sıkıntısını gidermek için teşviklerde bulunur. Hani kendinde olmasa bile. İyi bir adamdı, merhametli bir adamdı.
0: Allah-u Teala'nın rahmetinin yüzde biri bile okyanus gibidir.
2: Ya.
0: Ama herkes kendi gayreti nispetinde ve o kadar kabı nispetinde alıyor. Eşit almıyor. Bakıyorsun bir kısmı karıncaya kıyamıyor, merhamet ediyor. Öbürü beşikteki çocuğun üstüne bomba atabiliyor.
2: Hocam,
0: o da insandı. Niye böyle oldu?
2: Hocam makası almışlar. Dün akşam mı, öbür akşam mı haberlerde var. Makası almışlar hocam. Adamın iş yerine gitmişler, kapısının kilidini kesmişler. Sanki babalarından kalmış servet gibi oradan
0: doldurmuşlar.
2: Doldurmuşlar, götürmüşler. Hocam bu nasıl bir şeydir? Bir insan, azıcık insan, azıcık merhamet, azıcık düşünce. Allah'ın verdiği o aklı azıcık düşünse, ya kardeşim ben bu aşırdığım şeyleri adam elde edinceye kadar ne kadar emek verdi, ne kadar yoruldu. Hangi hakla ben şimdi kapısının kilidini kesiyorum ve bu malları sanki benim emanetlerim imiş gibi alıp rahatlıkla götürüyorum.
0: Bu çok kötü bir şey. Çok. Ama ben daha kötüsünü söyleyeyim. Depremde göçük altında kalmış, kadının kolu dışarıda, üstünün kolunda bilezik var. O bileziği almak için o kadını kurtarma yerine kolunu kesip de bileziğini alıyor.
2: Allahu Ekber.
0: Demek ki merhametten
2: insan
0: mahrum.
2: İnsan bu hale geliyor. Ne zaman?
0: Allah'ın merhametinden hissesini almayınca.
2: Almadığı zaman.
0: Evet.
2: Peki nasıl olacak yani? Allah Celle bunları bütünüyle merhametten mahrum olarak mı yarattı?
0: Kendi gayretleriyle orada ısrar ettiler.
2: O kapıyı, o kanalı tıkadılar, tıkıyorlar hocam. Ha. O kanalı tıkamasa, o kanalı tıkamanın sebepleri de var. Bir defa Allah inancı yok hocam. Yani lafta olsa bile hakikatte yok. Rezzak kimdir?
0: Allah.
2: Yarattığı her kulunun rızkını da yaratır mı?
0: Yaratır.
2: Kula düşen nedir? O rızkı aramak değil mi hocam?
0: Evet.
2: Arayınca da buluyor mu?
0: Buluyor.
2: Buluyor. Payına düşen taksimatta payına düşeni mutlaka buluyor. Ve onu hocam o rızıktan gerektiği gibi istifade etmeden de
0: ahirete gitmiyor.
2: Gitmiyor. Ya bir de böyle bir garantili tarafı var bu işin. Ya şunu meşru yoldan yapsan.
0: Efendimiz ne buyurdu? Allahu Teala'nın size yazdığı şey size isabet etmeden ölmezsiniz.
2: Değil mi?
0: Onun için harama tevessül etmeyin. Efendim dediniz ki insanların yaratmış rızkını göndermiş. Sadece insanın değil. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ
2: اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا
0: Yeryüzünde deprenebilen ne kadar canlı varsa tek hücreliden devesine filine kadar onların rızkı Allah'ın üzerinedir. Ama Allah merhametiyle tecelli eder. Rızık da bizim bilemediğimiz hikmetler de gizli olabilir. Aslanı rızkını geyikten verdi diye aslan merhametsizliği anlamına gelmez. Bilir kişiler diyor ki aslan geyik sürüsüne hücum edince hastayı yakalar, yaşlıyı yakalar, efendim artık son durumuna geleni yakalar, sürüyü sıhhatli bir sürü haline gelmesine hizmet etmiş olur. Hikmetle bakmak başka bir şey.
2: Allahu Ekber.
0: Allahu Teala hem eşyadaki esmayı okumamızı hem de hikmet gözlüğüyle olaylara bakmamızı nasibi müyesser eylesin diyor.
2: Hikmette de ne var? Bir derinlik var değil mi hocam?
0: Tabii.
2: Yani indirdiği kitap ile birlikte hikmeti verdiğini
0: evet.
2: Boşuna söylemiyor.
0: Yu'til
2: hikmete men
0: yeş.
2: Tu'til hikmete men yeşa. Yu'til hikmete men yeşa.
0: Hikmet ilk bakışta anlaşılamayan, üzerinde gayret sarf edip de anlaşılınca insana huzur veren şey diye tarif edilmiş.
2: Evet.
0: İlk bakışta anlaşılmayan, üzerinde çalışıp da anlaşılınca insana bir rahatlık veren nesneye hikmet denir diyor, tarif edin.
2: Şimdi hocam biraz bunu örneklendirerek.
0: Tabii efendim, buyurun.
2: Bizim örneğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: Üsve.
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye onu gönderen, terbiye eden, hazırlayan Allah Celle öyle tanıtıyor. Seni
0: bütün alemlere,
2: bütün alemlere rahmet elçisi olarak gönderdik.
0: Evet.
2: Rahmeten lil alemin. O da böyle tanıtıldığına göre rahmetin en güzel örneklerini kimde aramamız lazım?
0: Efendimiz
2: Peygamber'de aramamız lazım. Bu münasebetle ondan bir iki nakil yapalım. Buyurun hocam.
0: Buyurun efendim.
2: Allah razı olsun.
0: Amin.
2: Kızlarından birisi Zeynep validemiz radıyallahu anha. Oğlu ölmek üzere hocam.
0: Hazreti İbrahim mi?
2: O isim olarak
0: bilmiyorum.
2: Kayıtta olmadığı için bir şey demiyorum. Evet. Ama yani arada sırada gelince sizler takviye ederseniz iyi olur. Efendimiz'e haber gönderiyor. Heh. Efendimiz de ona teselli mahiyetinde. Aha,
0: bu torunu mu?
2: Evet. Torun. Evet. Aha, torun.
0: Kendi oğlu.
2: Ha, doğru dediniz, torun. Dolayısıyla ona sabır tavsiye ediyor. Veren gerektiğinde de alacak. Sana yapacağın şey tahammül etmek. Yani ilk şeyde davette gitmemiş ama demiş ki baba böyle değil, gelmen
0: durum
2: lazım.
0: Durum ciddi.
2: Durum ciddi. Onun üzerine gitmiş ama beraberinde de sahabe-i kiramdan bir grup var. Şimdi onlardan birisi Sa'd bin Ubade. Radıyallahu anh. Efendimiz Cenab-ı Peygamber gidince çocuğu, tabii torunu kucağına veriyorlar. Nefes almakta zorlanıyor hocam. Son an belli yani. Bu defa işte o merhamet hemen
0: tecelli ediyor,
2: gözyaşı döküyor. Sa'd bin Ubade Hazretlerinin dikkatini çekiyor. Dikkatini çekince de diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu ne hal böyle?
0: Ne demek, sizin ağlamanızı hiç beklemezdik.
2: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine şöyle diyor. Hâzihi rahmetun cealehallahu teâlâ fî kulûbi ibâdi. Bu öyle bir rahmettir ki Allah kullarının kalbine bu rahmeti indirir, yerleştirir.
0: İşte o %1'e işaret etti.
2: Yani.
0: Evet.
2: Şimdi bütün mesele şimdi hocam şu yapı. Merhamet. Varsa kendini gösterecek hocam. Nasıl gösteriyor? Böyle gösteriyor.
0: Hatta oğlu Hazreti İbrahim'in vefatında da ağlayınca, siz de mi ya Resulallah deyince, ağlamak merhametten, merhamet imandandır buyurdu.
2: Ya.
0: Ben size bunu yasakladım. Yani dilinizle olur olmaz şeyleri söylemeyin, saç başı olmayın, isyan ve itiraz manasına gelen bir şey söylemeyin dedim. Yoksa göz yaşarır, ağlar. Biraz evvel Cenab-ı Allah verdi dediniz de, üstadın şiiri geldi, oraya oturdu.
2: Gelsin.
0: Veren de o alan da, senin neyin gidecek? Telaşına bakan da can senin zannedecek.
2: Allahu Ekber. Rahmetullahi aleyh.
0: Veren de o alan da, senin neyin gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek.
2: Sübhanallah.
0: Bunu mala da uygulayabiliriz.
2: Hocam her
0: şeyi. Telaşını gören de mal senin zannedecek.
2: Şunlar üzerinde kafa yoralım.
0: Evet.
2: Yani genç kardeşlerimiz özellikle. Yaşlılar kulakları bazı bilgilerle, belli hoca efendileri takip etmişlerdir vaktiyle, dolu olabilir. Ama bu yeni çıkan aletler hocam bazı kanalları tıkıyor.
0: Evet.
2: Dolayısıyla yani dinleyen kardeşlerim, şu cümle hocam ya. Bu ne uyarıcı cümle? Güzel bir cümle.
0: Bunu alsınlar, kodlasınlar beyinlerine.
2: Ve bir vesileyle de onu söyleyeni de tanısınlar.
0: Tanısınlar.
2: Hocam.
0: Üstad Necip Fazıl Kısagürek.
2: Bir daha hocam.
0: Ülkemizde söyleyeyim. Allah razı olsun, talep ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ülkemizde Allah demenin yasak olduğu dönemde şeriat savunması yapan adam, hapishanelerde, zindanlarda çürüyen adam, zindandan Mehmet'e mektubu yazan adam ne demişti efendim?
2: Bir daha.
0: Veren de o alanda, senin neyin gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Yok kardeşim, can değil. Öyleyse merhamet. Sığınacağımız melce o.

0: da bir şey yok.
1: Evet.
0: Çünkü onu çağrıştıran çok şey biliyoruz. Ulaike seyerhamuhumullah.
1: Onlar
0: Tevbe suresinde bir ayet, evet, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Şimdi ayeti biliyoruz. Hani biz belki siz gene böyle bir fark söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani hafız olan filan. Müminleri tarif eden bir ayet bu. Vel mu'minun, siz onu çok derste yapmışsınızdır muhtemelen. Bir defa değil yani. Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf ve yenhevne anil münker ve yukimuna salah ve yu'tuna zekâ ve yuti'una Allah ve resûle. Ulaike seyerhamuhumullah.
1: Allah Allah. Bu sayılan özellikler ki biraz sonra hocamdan onu dinleyeceğiz. Bunlar ki Allah'ın rahmetle muamele edeceği kişilerdir.
0: O zaman o rahmetten istifade etmenin kanalları da böylece gösteriliyor bize hocam.
1: Evet.
0: İyilikleri emreden, kötülüklerle mücadele eden. Ya'muruna bil ma'ruf ve yenhevne anil münker ve yukimuna salah, namazı
1: kılanlar.
0: Beş vakit namazı kılan. Ve yu'tune zeka, zekatı veren. Ve
1: ondan önce bir şey vardı. Allah'a ve Resulüne
0: Allah'a ve Resulüne itaat eden. Bütün bu sayılanlara
1: Allah çok merhamet edecek vakti gelince.
0: Seyerhamuhumullah. Se istikbal
1: gelecek
0: manasına ifade ettiği şey.
1: Hemen burada ayet iniyor hocam. Ve entumul a'levne in kuntum mu'minin.
0: Ya.
1: Çektiğiniz sıkıntılardan dolayı moralinizi bozmayın.
0: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
1: Müminseniz neticede gülecek olan sizsiniz. Üstün olan sizsiniz. Allah'ın rahmeti sizi bekliyor. Merhamet. Paşa merhamet.
0: Şimdi hocam iki buyurun tane daha
1: buyurun
0: rivayet. Hazreti Aişe validemiz bu defa nakleden, yanında iki kız çocuğu ile bir hanım gelerek bir şeyler istedi.
1: Hazreti Aişe validemizden.
0: Validemizden.
1: Hı hı.
0: Hocam evde ne var? Bir hurma var hocam.
1: Allah Allah Allah.
0: Bir
1: Allah,
0: hurma.
1: Allah Allah.
0: Şimdi
1: Allah.
0: Bunun üzerinde de duralım hocam. Dinleyen kardeşlerim de dursun. Sizden yoksul bir hanım iki çocuğuyla geliyor, bir şeyler istiyor.
1: Sizde de bir hurmadan başka
0: sizde
1: bir şey yok.
0: Sizde de bir hurmadan başka bir şey yok ve siz demiyorsunuz ki kardeşim bizde de bir şey yok. Aha bir hurma var, onu da
1: müsaade et de biz yiyelim.
0: Demiyorsunuz hocam ve veriyorsunuz. O anne ne yapıyor hocam? O hurmayı
1: ikiye
0: parçaya ayırıyor. Birini bir çocuğuna, ötekini öbür çocuğuna
1: veriyor.
0: Veriyor ve gidiyor. Bu hadiseyi Hazreti Ayşe validemiz tabii ki ilk fırsatta kime anlatıyor?
1: Efendim.
0: Efendimiz aleyhissalatü Efendim. Vesselam'a anlatınca bakınız ne buyurmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Muttefakun aleyhtir hadis.
1: Buhari ve Müslim beraber rivayet
0: evet etmiş. Evet. Menüptüliye min hadihil benati bi şeyin fe ahsene ileyhinne kunne lehu sitran minen nar. Burada bir imtihan var değil mi hocam?
1: Evet.
0: İki fakir çocuğun annesi olmak.
1: Evet.
0: Yoksullukla, fakirlikle
1: imtihan olunmak.
0: İmtihan olunmaktadır. İşte kim? Bir de kız çocuğu hocam.
1: Evet.
0: Ki kız çocuklarından utanç duyan bir evet yapı hakim idi cahiliye döneminde. Buradaki olayda sahiplenilen kim?
1: Kız çocukları.
0: Kız çocukları. Evet. Kim böyle bir iki, işte kız çocuklarıyla imtihan edilir de onlara olabilecek en güzel şekliyle birisi davranırsa bu yarın onun için ne olacak? Sitran minen nar. Cehennemle onun arasında bir perde oluşturacak diyor.
1: Güzel. Şimdi bak merhamete ne kadar büyük bir teşvik. Ateşle sizin aranıza kız çocuklarınız perde olarak girecek.
0: Girecek.
1: Değerli izleyenlerimiz, SSK'nız var mı yok mu bilmem. yok ise temin etmenizi de tavsiye ederim.

0: Ederim. Ama araya geçerken size unutmayacağınız bir cümle söylemek istiyorum. Kızınız varsa SSK'nız vardır. Bir aradan sonra tekrar beraber.
1: Araya mı geldik hocam?
0: Evet.
1: O zaman hocam, aradan sonra üç hurma vermiş bir başkasına.
0: Bir onu da aradan sonra
1: onunla
0: dinleyelim.
1: Başlayalım inşallah.
0: Değerli izleyenlerimiz, bir aradan sonra beraber.
2: Sırrı hakikat odur ki, kalabalık sandığımız bu kesretin, bu gürültülü dünyanın arkasında aslında tek bir cevher gizli. Şems'in o yakan nefesi kulağımıza fısıldar. İki demek ayrılıktır. Meğer ki perde dediğimiz o kalın sis bizim ikilik deryasında boğulmamızmış. Mevlana bir ana şefkatiyle sahili selamete çağırır bizi. Birlik denizine dal. İkiyi bırak. İnsan ancak sımsıkı tutunduğu o dünyalık gölgeleri bıraktığında asıl menzil görünür. Yol yükten kurtulunca açılır. Niyazi Mısri tam o eşikte durur ve der ki, benlikten geçmeyen birliğe ermez. Bir olanı hatırlamak için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
5: Cihan şumur bir mesaja sahip.
4: Rabbül alemindir.
6: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
5: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
6: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
7: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
4: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de.
8: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
9: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu.
10: Evet. İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
11: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
12: Nefsini bilen Rabbini bilir.
0: İman en büyük nimettir.
13: Her iş imanla bağlantılı bir yönü.
14: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
15: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
16: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
2: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
17: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
18: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
19: Biz bütün varlığımızı Allah'a dayamayacağız.
20: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabiriz.
21: Hiç olduğu zaman hep olursun.
22: Bir medeniyet aklı var.
23: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
24: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
25: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
26: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
27: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
28: İstiklal içerisinde varlığını sürdürelim.
29: Bazı şüpheler iyidir.
30: Sevmek mesuliyet ister.
31: Affedilmeyeceğini düşünmek bir kibirdir bakın.
32: Aile olmadan olmaz.
33: Yani ne kadar edep, o kadar fazilet.
34: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
35: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
36: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.
2: Vav TV. Gerçek bilgi, doğru yorum. Vav Radyo sunar.
37: İslam dininin özünü tevhid. Yani Yüce Allah'ın birliğine ve eşsizliğine inanmak ve yalnızca O'na kulluk etmek inancı oluşturur. Bu noktada Kur'an

0: Efendimiz veda hutbesinde buyurdu ki, zaman döne döne çıktığı yere geldi. Şu anda dünyamızda merhamet kaybolmuş bir cevher gibi. İnsanlık döne döne bir gün onu bulacak. İslam'ın tamamı merhamettir. İslam alemlere rahmettir. Onu bulmadan mutluluğu bulmak da mümkün değildir. Kesinlikle. Huzuru yakalamak mümkün değildir. Bakalım merhametten dolayı kendisine 3 hurma verilen kişi ne yapıyor? Değerli hocamdan onu alacağız efendim. Buyurun.
1: Yine Ümmehatül Müminin'den Hazreti Ayşe validemiz.
0: Allah şefaatlerine nail eylesin.
1: Amin, amin. Diyor ki, sırtına 2 çocuğunu almış yoksul bir kadın çıka geldi. Hı hı. Ona 3 hurma verdim. Evet. O da çocuklarına birer hurma
0: verdi.
1: Verdi. Geride ne kaldı hocam?
0: 1 hurma kaldı.
1: Yakışan, beklenen
0: onu
1: nedir?
0: O da kendisinin yemesi.
1: Tam yiyecek hocam. Tam yiyecek. O hurmayı yemek için ağzına doğru götürdü. Çocuklar o hurmayı da istediler.
0: Öyle ya. Çocuk bu.
1: Hocam ne yaptı?
0: Onu da ikiye böldü.
1: İkiye böldü. Yine çocuklara paylaştı. Yine Hazreti Ayşe validemiz durumu Peygamberimiz Efendimiz'e ilk fırsatta
0: iletti.
1: Efendimiz ne buyurdu?
0: Dinleyelim.
1: İnnallâhe kad evcebe lehâ biha el cennete.
0: O kadına bu davranışından dolayı
1: bu anneye,
0: Allah
1: bu kadına hocam cenneti
0: vacip
1: kılmıştır.
0: Allah Allah.
1: Veya ev atakaha biha minen nar.
0: Ya da ateşten.
1: Kadının durumunu bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Belki cehennemlik olacak işleri de yapmış olabilir.
0: Olabilir.
1: Çünkü cahiliye döneminden geliyoruz.
0: Evet.
1: Ama şu yaptığı merhamet hocam.
0: Ben dolayı cehennemden azat oldu.
1: Cehennemlik bile olsa
0: azat olacak.
1: Allah'ın onu azat edeceği müjdesini veriyor hocam. Neyi buluyoruz burada?
0: Merhamet.
1: Merhamet.
0: Merhamet.
1: Peki hocam,
0: anaların evlatlara bu kadar merhametli olduğu çok defalarca yaşanmış bir olaydır. Ama evlatların da analara merhamet borcu vardır. Ana babaya merhamet borcu vardır. Ne olur evlatlar? Ananıza babanıza merhameti ihmal etmeyin. Bilhassa yaşlandıkları dönemlerde onları yalnız bırakmayın. Ziyaretsiz bırakmayın. Huzur evine terk etmeyin. Onların size duyduğu merhameti siz de biz de onlara duymak mecburiyetinde.
1: Geçen hafta mıydı biz
0: neydi?
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ayeti.
0: يَهُوَ بِالْوَالِدَيْنِ
1: İhsanadan devamında evet. Onlardan ikisi ya da biri yani yaşlılıkta onun devamında da ne vardı hocam? Kul rabbir hamhuma kema rabbayani sagira.
0: Ya Rab, anam babam küçükken bana nasıl merhamet etti, üzerime titrediyse sen de onlara yaşlılıklarında öyle merhamet eyle ya Rabbi. Duanın aranıp bulunmaz güzellikte olanı, onu da Rabbimiz bize öğretiyor. Hem dua etmemizi istiyor. Nasıl dua edeceğimizi de kendisi öğretiyor.
1: Evet. Aynen.
0: Dilekçeyi kendi yazdırıyor.
1: Fatiha suresi öyle değil mi
0: öyle
1: hocam?
0: Evet.
1: Evet. Şimdi kıymetli hocam, bu iki örnekten sonra
0: tamam.
1: Tabii örnekler çok. Zannediyorum bu merhamet maddesi içinde yer alacak örneklerden birisi de bu defa Ebu Hureyre radıyallahu anh
0: rivayet ediyor.
1: Şöyle buyurdu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz'i öpmüştü hocam.
0: Hı hı.
1: Onun o halini görenlerden birisi de

0: Akra İbni Habis namında bir zat. Dedi ki inne li aşraten minel veledi.
1: Ama orada teknik bir düzeltme yapmam gerekiyor. Hazreti Hasan Efendimiz'i mi öptü, Efendimiz Hazreti Hasan'ı mı öptü?
0: Efendimiz Hazreti Hasan'ı
1: bir öptü. Bir an evvel dediniz ki Hazreti Hasan öptü.
0: Ders mi söyledim? aman hocam.
1: Olur.
0: İnsan nisyan ile malulmuş.
1: Mürettip hata.
0: Canlı örneği yani. Evet hocam. Efendimiz tabii olarak yani kucağına alıyor biliyorsunuz Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Onu öpüyor. Akrabin, o da yeni Müslüman olanlardan. Yani müellefe-i kulüp kısmında yer alanlardan. Daha henüz oturmamış. Diyor ki, inne li aşraten minel veled. Benim 10 tane
1: Çocuğum var.
0: Muhtemelen belki de hepsi de oğuldur. Çünkü o zaman hep oğula değer veriyorlar.
1: Evet.
0: Muhtemelen. Ama diyor, ba kabbeltu minhum ahadan. Onlardan hiçbirini öpmüş değilim.
1: Allah Allah.
0: Mazi sırası. Ma kabbeltu.
1: Şu ana kadar öpmedim.
0: Öpmedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine diyor ki men la yerham
1: la yurham.
0: Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
1: Manşeti alın. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.
0: Buyurun. Tam buna hocam bu mahsul bu defa bir başka.
1: Ben, onun bir devamı da var mıydı hocam?
0: Şimdi onu dikkat çektiği için ben evet. O rivayeti de aldım. Ha. Bu defa Hazreti Ayşe validemizden. Radıyallahu anha kalet. Kadime nasun minel a'rabi ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlardan muhtemelen bedevilerden bir grup Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a
1: geldiler.
0: Ve tabi gelince bu manzaraları demek ki görmüş olmalılar ki tukabbilune sibyanekum. Siz dediler
1: çocuklarınızı
0: öpüyor musunuz? Fekale naam. Efendimiz de
1: evet
0: dedi. Kalu lakinna vallahi ma nukabbil. Bize gelince vallahi
1: öpmeyiz.
0: Biz öpmeyiz.
1: Ya kardeşim yeminsiz söylesen olmaz mı bir de?
0: Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eve emliku in kana Allahu nazaa min kulubikum er-rahmete.
1: Allah sizin kalbinden rahmeti söküp almışsa ben olmaya gücüm yetmez.
0: Ben de yapabilirim.
1: Müthiş.
0: Hocam bu gerçekte çok müthiş değil mi hocam? Rahmet hocam. O rahmet şeye benzemiyor mu hocam? Bir meyve ağacı var. Kurumuş.
1: Evet.
0: Kimliğini nasıl anlatırız?
1: Odun.
0: Odun olmuş vaktiyle. Evet. Çok güzel mahsuller veriyordu. Ama hocam işte mümin kurumuş odun değil hocam.
1: Değil. Güzel.
0: İnsan. Yani mümin dedik ama insan hocam.
1: İnsan da kurumuş odun olarak gelmedi.
0: Gelmedi.
1: Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Erdoğan İslam fıtratı, İslami özelliklere donanmış olarak gelir zaten.
0: Şimdi zaten hocam yani şu son Gazze'deki soykırımlara baktığımız zaman dünyanın hani vicdanlı adamları, insanların da bir müthiş isyan var.
1: Allah razı olsun. Başka dinden olsalar bile.
0: Evet hocam.
1: Hatta kendi konumuz, Yahudilerin aleyhine gösteri yapan.
0: Konumuz vicdana gelince
1: evet.
0: Herhalde burada
1: söylememiz lazım.
0: Gereken şeyler var. Hocam insan bunlar. Müslüman değiller hocam.
1: Ama özür diliyorum.
0: Bu soykırıma, bu zulme, bu vahşete isyan ediyorlar.
1: İnsan olan isyan ediyor.
0: İnsan olan isyan ediyor.
1: İnsan olmayan da Filistinliler insan değil diyor.
0: Hocam o Araf suresi gene sık sık ondan edeceğiz herhalde. Orada bir benzetme yapıyor Allah.
1: Ne diyor efendim?
0: Lehum kulubun la yefkahune biha.

0: ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل.
1: Resim böylece tamamlanmış oluyor. Kalpleri var, laf anlamazlar. Gözleri var, hakikati göremezler. Kulakları var, gerçekleri duyamazlar. Yoksa onların kulağı çalışmıyor, gözüne bir perde indi değil. Hakikati göremez, gerçeği anlayamaz, doğru sözü dinleyemez.
0: Çünkü merhametten
1: mahrumdur.
0: Mahrumdurlar.
1: Bunlar hayvan gibidir, hatta hayvanlardan
0: hayvanlar
1: daha aşağı.
0: Hayvanlar yavrularına acımaz mı hocam?
1: Acır.
0: Ayet yanlış anlaşılmasın, onlara hakkın haksızlık etmeyelim diye herhalde Rabbim rahmetini tecelli ettirdi de. Sakın bu bazı zalimleri hayvanla kıyas etmeyin,
1: etmeyin. Onlara şey olur, haksızlık olur.
0: Evet hocam.
1: Sizdeyiz efendim.
0: Devam ediyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Güzel hocam. Evet, o şeydeki o suredeki.
1: Onu söyledik. Bazıları da yeryüzünde bozgunculuk yaptığı halde, işte misallerini vermeye çalıştık.
0: Bakara suresi.
1: Bakara'da değil mi?
0: Bakara suresinde.
1: Ve izâ gîle lehum lâ tufsidû fil ardı
0: kâlû innemâ nahnu muslihûn. Ama Kur'an ne diyor?
1: Elâ
0: innehum humul mufsidûne
1: velâkin lâ ya'lemûn.
0: Ya'lemûn, yeş'urûn.
1: Yeş'urûn, pardon.
0: Değişik şey, değişikler de var.
1: Aşağıda var ya'lemûn.
0: Hocam. Ve izâ gîle lehum lâ tufsidû fil ardı.
1: Etmeyin, gitmeyin ya, bu zulmü yapmayın, soykırımı yapmayın denildiği zaman yok, biz düzeltmeye çalışıyoruz.
0: Peki hocam, üstelik de kendi koydukları kuralları hatırlatarak,
1: çiğneyerek onlar yapıyor.
0: Yani onlara deniyor ki ya şu Birleşmiş Milletler denilen şeyi siz kurdunuz.
1: Evet.
0: Kurallarını da siz koydunuz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararını
1: uygulamadınız.
0: Bu zalim soykırımcı uygulamıyor ve siz de hiç buna ses çıkarmıyorsunuz.
1: Oysa ki nelerin savaş suçu olduğunu da siz tayin ettiniz.
0: Üstelik
1: bu adamın yaptığının savaş suçu olup olmadığını da Müslümanlar değil, mahkeme tescil etti.
0: Üstelik,
1: bu yaptıkları
0: yakalanmalı,
1: savaş suçudur ve yakalanması gerekir dedi. Daha ne durursunuz?
0: Hocam biraz hani ön yargı esiri olmayan insanlar. Aktualiteyi de konuşuyoruz.
1: Evet, evet.
0: Yine merhametsizliğin örneği olsun
1: neticesi,
0: diye.
1: Evet.
0: Hocam, Ukrayna Hristiyan.
1: Evet.
0: Rusya
1: Hristiyan.
0: O da Hristiyan.
1: Evet.
0: Peki kim kime hücum etmiş?
1: Bomba atıyor.
0: Bomba atıyor, saldırmış, işgal etmiş belli bölgelerini.
1: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını aldı.
0: Almış. %20-25 civarında.
1: O civarında, evet.
0: Şimdi hocam bakın, çok çok enteresan. Amerika'nın başındaki kişi 28 maddelik bir barış planı teklif etmiş.
1: Evet.
0: Sonra müzakere edilmiş, 22'ye inmiş.
1: Evet.
0: Ama ne görüyoruz hocam? Diyor ki arkadaş, Rusya şimdiye kadar nereleri almışsa
1: orası onun olsun.
0: Orası onun olsun. Sen de bunu kabullen.
1: He.
0: Bak.
1: Yoksa daha çoğunu alacak.
0: Hocam, bir taraftan yorumcular da diyorlar ki bu teklifi acaba şey Rusya'nın başındaki kişi mi bu adama verdi?
1: He, anladım. Şuraları bana teklif et, kabul edeyim, orada da kalalım.
0: Hocam, kim bu iki adam? Birbiriyle güya dünyada
1: zahiri düşman.
0: Düşman alanlar var. Hakimiyet kurmak istedikleri alanlar var. Perde arkasından gayet güzel anlaşıyor. Kimler hocam? Kuvveti ilahlaştıran,
1: evet,
0: merhametin tamamını sıfırlayan yapıda iki kafa.
1: Biri diyor ki ben silahımı sattım, paramı kazandım. Sen de bomba attın, toprağı kazandın. İkimiz de karlıyız. Ukrayna'ya ne olursa olsun.
0: Avrupa'yı da sattılar hocam.
1: Avrupa da onları tahrik etti, biliyor musun hocam?
0: Etti. Onlar oyuna zaten
1: tahrik
0: beraber
1: etti.
0: Aynı kafa.

0: Ama biz şimdi ya, ikisinden bahsettiysek Afrika'yı sömürenler kimdir desek o listede
1: Avrupa çıkar. Anadolu'muzun
0: merhamet güzel... nerede hocam? Afrika'ya niye gittiler?
1: Sömürmek için.
0: Sömürmek için. O insanları sömürmek için ne yaptılar hocam? Eşya gibi aldılar.
1: Sattılar.
0: Sattılar. Onlar üzerinden bile para kazandılar.
1: Abi, ve dediklerini yapmayanları da kafalarına vurdular, ezdiler.
0: Ezdiler.
1: Evet.
0: Hani küfür hocam, küfür. Nasıl bir vahşettir, nasıl bir zulümdür, nasıl insanlık dışı bir yapıyı insanlığın önüne dikte ediyor. Bütün tarih bunun örnekleriyle dolu. Ama ne acıdır ki hocam, bizim gibi bazı ülkeler nesillerine örnek olarak nereyi göstermişler?
1: Batı'yı.
0: Batı'yı.
1: Eyvah.
0: Bu sömürgeci, bu vay. Bu merhameti gerçekte yöneten kadrolar olarak en azından. Evet. Çünkü orada vicdan sahiplerinin olduğunu söylemiştik.
1: Evet.
0: Hani Kur'an'da bazen diyor ya, leysu seva.
1: Onların hepsi aynı değil.
0: Hepsi aynı değil. Biz o adaletli yaklaşımı sergilemiş olalım. İdare kadroları hocam.
1: Halkı değil dedik de.
0: Evet. Hocam.
1: Orada yalnız affınıza sığınıyorum. Ali İzzet Begoviç, Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bilge devlet başkanı diyor ki, savaşı kaybedince mağlup sayılmazsınız. Düşmana benzediğiniz zaman mağlup olursunuz.
0: Evet hocam. Tam şu anda yerinde bir cümleydi hocam.
1: Şahane bir cümle.
0: Biz bazen böyle enteresan zuhuratlar oluyor.
1: Evet.
0: Üstattan bahsediyorsunuz bir cümle.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi de Ali'ye izzet.
1: Sizin, sizin ihlasınızın neticesi efendim.
0: Estağfurullah. Allah razı
1: olsun. Buna inan. Evet.
0: Ama ne kadar hocam, bu ne kadar büyük bir gerçek. Bu ama bir günde söylenmemiş hocam.
1: Ya
0: bilgi. Hayat boyu mücadeleler verdikten sonra.
1: Bilen kişiyle bilge kişi farklı bir şey.
0: Evet, evet, evet.
1: Bilge olabilmek için zamanın birikimine sahip olmak lazım.
0: Rahmetle yad edelim. Amin. Ve neslimize hocam gene beraber buradan Aliya İzzet Begoviç, bir büyük mücahit,
1: evet,
0: bir büyük mücadele adamı, bir büyük ne dediniz?
1: Beyin, kafa, bilge.
0: Bilge, evet.
1: Bilge.
0: Gençlerimiz, neslimiz, bu isimleri kaydedin. Bunların kitaplarını Türkçe'ye çevrilmiş. Bunları okuyalım güzel kardeşler.
1: Efendim,
0: güzel
1: o gençler. Bilge kişi hayatının sonuna doğru ülkesini Türkiye'ye emanet etti, biliyor musunuz?
0: Hocam, tecrübeyle sabittir ki merhamet,
1: evet,
0: kimde söz ise, konusu ise siz emanetinizi ona teslim edersiniz hocam.
1: Bravo.
0: Evet. Bizim tarihimizde bu yok mu hocam? Bütün
1: var
0: bir tarihte.
1: Yahudi bile bize sığınmış.
0: Sığınmış, ihanet etmiş ayrı. Ama bizim yapımız çok önemli.
1: Evet.
0: Ya biz nerede zulüm varsa imkanlarımız ölçüsünde oraya uzanmışız.
1: Evet.
0: İspanya'dan o insanları nasıl geldiler hocam?
1: Evet, buraya
0: göndermişiz denizden vasıtaları, vapurları, gemileri doldurmuş getirmişler hocam.
1: Nice düşmanlarımız bile ya kendi zalimlerimizden usandık, hiç olmazsa Osmanlı gelsin demiş.
0: Hocam üstelik İstanbul fethedildikten sonra biliyorsunuz bir karşı hareketler filanlar, dediler ki ya bizim rahatımızı bozmayın.
1: Evet.
0: Biz burada gayet
1: rahatız.
0: Çünkü bize bir teminat verdi Sultan Fatih. Efendimiz nasıl Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Kudüs'e gitti de nasıl teminat verdiyse Sultan Fatih de öyle yaptı. Efendimiz örnek hocam.
1: Mekke fethinde
0: o merhamet peygamberi yerine başka bir, bu Allah göstermesin, bu zalimlere benzeyen birisi orayı eline geçirseydi.
1: İntikam duygularıyla hareket etseydi.
0: Ki hocam Kudüs'e girdiler.
1: Evet.
0: 70 bin o günkü, o zamanın
1: nüfusuna göre.
0: 70 bin insanı doğradılar hocam. Haçlı, evet. Haçlılar işte bugünkü Avrupalıların dedeleri.
1: Evet.
0: Merhamet.
1: Nerede merhamet?
0: Ne merhamet? Merhamet, bir insan ya da bir toplum Allah'la bağını Kur'an ve sünnet çerçevesinde kurar da.

0: o rahmet, ilahi rahmetin tecellisi olan o rahmet dininden istifade eder ise kendisi de merhametli olur ve düşmanları da bunu teslim eder hocam.
1: Yalnız bu arada benim kulağıma 12 yaşındaki Ümit Millilerden bir soru geliyor. Hı. Hocam siz öyle söylüyorsunuz da bizim ecdadımızla düşmanları öldürmedi mi? Hı hı. Kılıcıyla, baltasıyla İstiklal Harbi'nde sonra da Yunan'ı denize dökmedi mi? Peki onlar merhametsizlik değil miydi?
0: Durup dururken bu ülkede yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler den oluşan bir yapı mıydı o denize döktüklerimiz, dediklerimiz?
1: Hayır, dışarıdan gelmiş.
0: Kimin kışkırtmasıyla hocam? He. Nasıl Ukrayna, bunu da madem gençler bunu da düşünsün. Ukrayna'yı kışkırtan kim?
1: İngilizler.
0: İngilizler başta olmak, Amerikalılar, İngilizler Amerika. Ve Avrupa'nın diğer devletleri de arkasında yer almış. Ukrayna'yı başını belaya sokan kim? Onlar. Hocam dün ne yaptılar? Yunanlıları.
1: Evet. Bizim üzerimize gönderdiler. İtalyanları, Fransızları.
0: Hocam Polatlı'ya gelmişler hocam.
1: Ben bununla
0: Akina
1: nasıl
0: nerede?
1: Savaşmayacağım?
0: Ankara'nın Polatlısı nerede hocam?
1: İşte bunu duymak istiyorum.
0: İşgal edin. Benim ülkemi, vatanımı gelecek istilacı, sömürgeci, vahşi, zalim. Din tanımıyor, Müslüman tanımıyor. Haçlı seferlerinde geçmişte olduğu gibi önünde bulduğu kadın, erkek, yaşlı, çocuk fark etmeksizin hepsini doğrayacak, geçecek.
1: Ben ona merhametli davranacağım.
0: Evet yani.
1: Elimi kolumu bağlayacağım.
0: Orada bile hocam, orada bile bizim savaş hukuku anlayışımızda gene merhamet var. Efendimiz demedi mi? Kiliselerine, havralarına çekilmiş. Sizinle savaşmayan, onların din alimlerine, din adamlarına dokunmayın.
1: Dokunmayın dedi.
0: Demiş mi yaşlılara dokunmayın, kadınlara, çocuklara. Ama siz bir ara bir açıklama yaptıydınız geçen, gene yapma ihtiyacı doğabilir. Şimdi sokaklara çıkıp da arkadaşlarını öldürenlerin çocuk yaşta diyoruz ama... Gayet evet. Rahat da adam öldürebiliyor.
1: Öyle,
0: 15 yaşına gelene de çocuk deniyor, 16 yaşına gelene de çocuk. Şimdi de. Bu almış silahı eline, gayet rahat tarıyor. Bu işi yapabiliyor, tarıyor. Evet. Sen çocuksun mu denecek?
1: Olmaz.
0: Ha.
1: Burada özür dilerim, şeyi kaçırmasınlar. Din, iman, vatan, millet, bayrak tehlikeye girmişse merhametli davranacağım demek zillettir. Zalime merhamet, mazluma ikinci bir zulümdür. Zalime merhamet edilmez.
0: Ya hiç görülmüş mü hocam? Biz gitmişiz İngiltere'ye, gemilerimizi, silahlı güçlerimizi göndermişiz, çıkartma yapmışız. Hı, öyle bir şey hiç duyulmuş mu?
1: Onlar da peki hoş geldiniz ne yapalım demiş.
0: Çiçeklerle karşılamışlar.
1: Öyle bir şey
0: olmuyor. Hocam en değersiz işlerde bile çalışmaya razı olmuş bizim geçmişte Avrupa'ya gidenlerimiz böyle çok zor şartlar altında davul zurnayla karşılamışlar ama onlar biraz böyle okuyunca, iş tutunca, iş yeri açınca demişler ki ya bunlar böyle giderse 50 sene sonra bu ülkeye hakim olacaklar.
1: Evet.
0: Şimdi bunları nasıl temizleriz?
1: Evet. Ve o arada neden başladılar? Türkiye'den din görevlisi istemiyoruz.
0: Evet.
1: Kararına göre uygulamaya koydular maalesef.
0: Evet. Hocam merhamet.
1: Merhamet ana konu.
0: Dünyanın hocam muhtaç olduğu, gerçekte bu cümle siz söylediniz değil mi?
1: Neydi o?
0: Dünyanın bugün muhtaç olduğu en temel hayati varlık
1: merhamet.
0: Merhamet hocam.
1: Eğer beşeriyet, insanlık döne döne bir gün merhamete, merhamet medeniyetine, merhamet dinine başvurursa huzurun orada olduğunu görecek. Merhametin orada olduğunu görecek.
0: Hey gidi.
1: Yoksa vahşiler gibi birbirini yemeye devam edecek. Şimdi ne büyük merhametsizlik hocam. Nükleer silah atarım diye birbirlerini tehdit ediyorlar.
0: Tabii.
1: Ya nükleer silah insanlığın ölümü demek. Muhterem hocam.
0: Hocam onlar için fark etmiyor.
1: Nasıl fark etmez? Hocam onlar kim için bu?
0: Yeryüzünün hocam.

0: yeryüzünün en kıymetli varlıkları yer altındaki madenlerdir. Servetler.
1: Ona nasıl ulaşacağız?
0: Bütün mesele bu hocam. Ona kim engel olursa, 1 milyon değil, 2 milyon değil, gitsin. 5 milyon değil, hepsini gözden çıkarırlar. Hocam yani örnekleri biz hayal mi kuruyoruz? Hiroşima'ya yıllar önce atom bombasını atan kim hocam?
1: Amerikalı.
0: Yüz binleri yok eder. Hiroşima, öbür yer...
1: Nagasaki
0: gibi iki yer hocam. Şimdi orada atılanlardan daha fazlasını onların desteklediği Yahudi nereye atmış hocam? Gazze'nin üzerine.
1: Evet. Nükleer atmadı da.
0: Hayır. Etki
1: toplamda
0: olarak.
1: Toplamda attığı bomba o kadar. Orada Amerika'nın attığı o bomba sadece mevcutları öldürmüyor. Gelecek nesli bile tesir ediyor. Sakat doğuyor, hastalıklı doğuyor. Efendim nükleerin atıldığı yerde 30-40-50 sene nesil sağlıklı dünyaya gelmiyor.
0: Hocam şu kafa İsrail parlamentosuna geliyor. Diyor ki bizden adını bile bilmediğim silahları istediniz. Ve biz de size verdik.
1: Ve de tam yerinde kullandınız diyor.
0: Ve de çok iyi kullandınız diyor hocam. Ya. Hocam çok iyi kullandınız derken.
1: Ne demek ya bu ne demek ya?
0: Çok iyi kullanılarak ne kastediliyor hocam?
1: Yapılan eser ortada. Gazze, yıkık, perişan
0: olmuş. On binleri, sayısını bilmiyoruz hocam. 70 bin falan deniyor ama.
1: Yok.
0: Enkazın altında ne olduğunu bilmiyoruz.
1: 300 binden fazla.
0: Hocam bunları bu kadarını öldürdünüz. Ne güzel kullandınız diyor hocam. Bu insan görünümlü varlıkta zerre miktarı
1: merhamet
0: vardır denebilir mi hocam?
1: Ve aynı şahıs.
0: Ve hala onlara imrenerek bir fırsat olsa da oraya gitsem diye can atan zavallılar var.
1: Evet.
0: Allah onları uyandırsın.
1: Amin. Bizim Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede 28-30 tane İsrailli öldürülmüş. Bana göre tırnak içinde leş, cesetler alınmadı. Şu kadar esir teslim edilmedi diyor da. Ya karşımdaki de bana da 70 bin insan öldürüldü. Sen 38-40'tan bahsediyorsun derse ne diyeceğim demiyor hocam ya.
0: Yok hocam onun bir değeri yok ki zaten.
1: Ama
0: onu insan yerine koymuyor hocam.
1: Ya sözü söylerken karşıdakinin de ne söyleyeceğini hesaba katmak lazım.
0: Hocam dünya ile istihza ediyor.
1: Aynen.
0: Dalga geçiyorlar hocam.
1: Dalga geçiyor.
0: Ve bunu yaparken, bu şımarıklığı yaparken de tek dayanakları keşke bir haklı tarafları olsa, kısmen de olsa. Hayır hocam, tek tarafları
1: yok.
0: Kuvvet. Kuvvetlerine güvenerek herkesle alay ediyor hocam.
1: Ama şair ne demişti hocam? Zalimlere dedirir bir gün kudreti Mevla. Tallahi lekad aterekallahu aleyna.
0: Ya.
1: Zalimlere bir gün Cenab-ı Allah dedirecek ki, ey bizim ezdiğimiz insanlar, meğer siz bizden hayırlıymışsınız. Size ne nimetler verildi, biz ondan mahrum kaldık. Dünyada demeyecekse ahirette bunu diyecek.
0: Şey ahirette neler diyecek hocam, neler demeyecek ki? Şeyde var ya, Ahzab suresinin son sayfasında. Şeyde Fussilet suresinde, surenin 3. sayfasının dibinde وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذ۪ينِ اَضَلَّانَا مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَل۪ينَ
1: Allah Allah.
0: Hocam bu baştakiler için diyecekler.
1: Allah Allah. Söyle hocam, ahirette ne diyecekler?
0: Hocam diyecekler ki Rabbimiz bize bu zalimleri göster. Erina. Elledeyni adallana.
1: Bizi sapıttılar.
0: Bizi senin yolundan, hak yolundan
1: ayıranları.
0: Ayran. Necal huma taht.
1: Göster, teslim et bize demek.
0: Evet evet hocam. Ayağımızın altına diyor ya. Necal huma tahta akdamina.

0: göster ayaklarımızın altına alalım, çiğneyelim, ezelim onları. Neden? لِيَكُونَ مِنَ الْاَسْفَلِينَ Çünkü onların yanında kaldıkça aşağıların aşağısına mahkum edildik.
1: Evet.
0: Birisi bu. يَوْمَ تُكَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ Ahzab son sayfa.
1: Ateşten dolayı yüzleri değişiverdi.
0: Ateşte. Hocam şimdi la teşbih yani şeylerde var ya böyle lokantaların vitrinlerinde koyun
1: dönerler tavuk
0: dönerek böyle pişiriliyor. Yevme tukallebu vucuhuhum finnar. Yüzleri cehennem ateşinde böyle kızartma gibi
1: renk
0: yakıldığı gün.
1: Evet.
0: Yakulune
1: diyecekler.
0: Diyecekler. Ya leytena ata'anallah.
1: Ve ata'ana.
0: Ah keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. Ve kalu Rabbena.
1: Diyecekler ki.
0: İtiraf şimdi hocam itiraf.
1: Fa'terafu var da.
0: Bidunubihim. Tamam o da doğru. Fa'terafu bidunubihim. İnna ata'ana saadetena ve kubara'ana. Biz bir takım insanları efendimiz diye
1: kabul ettik.
0: Evet.
1: Onlara itaat.
0: Omuzlarımızda taşıyorduk.
1: Evet.
0: Ve kubara'ana büyük adam. Büyük. Büyük. En büyük kim? Allah. Ötekilerin hiçbirinin
1: önemi kalır mı?
0: Büyüklüğü diye bir şey söz konusu olur mu? Ha belki şuna yararlar. Cehennemin ateşini çoğaltmaya yararlar.
1: Evet.
0: Hocam İnna ata'na sadetena ve kubara'ana fe'dallûne sebîlâ. Onlar da bizi ne yaptılar? Biz onları efendimiz dedik, büyüğümüz sizsiniz dedik, sırtlarımızda taşıdık, alkışladık.
1: Onlar bizi yoldan çıkardılar.
0: Onlar bizi yoldan çıkardılar. Şimdi Rabbena âtihim du'feyni minel azâb. Azabın
1: iki katını onlara ver ya Rabbi.
0: Evet, kat kat olanını onlara tattır. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا
1: Allah Allah.
0: Ve onları büyük bir lanetle
1: lanetle
0: diyecekler hocam.
1: Herhalde büyük lanet başka ayette işaret edilir.
0: Şimdi hocam tabi bu ayeti hemen oradan anlattık ama girişte ne dediniz siz o rahmetin %1'i indirildi 99'u
1: ahirete bırakıldı.
0: Kim için ahirette? Müminler için.
1: Mümin kullar için.
0: O kafirlerin ondan istifade imkanı ve ihtimali
1: yok.
0: Asla
1: yok.
0: Olmayacak. Yapı bu, sonuç da bu. O zaman
1: öyleyse
0: kimin yolunu seçmek lazım?
1: Ayağını denge alsın, gidişatını gözden geçirsin. Yanlışa giden bir gün kafayı duvara vurur. Hakkı arayana Allah hakkı gösterir. İslam'dan başka hak yoktur. Bu rastgele söylenmiş beylik bir söz değildir. Uygulandığı zaman dünyaya huzur getirmiş, asrına asrı saadet dedirtmiş bir dinden bahsediyoruz. Gayrimüslimi de koltuğunun altına almış, zimmi demiş. Bana zimmetlenmişsin sen. Ben senin ırzını, namusunu, malını, canını koruyacağım demiş.
0: Öyle demiş ki hocam. Böyle bir şey yapanın hasmı benim
1: demiş,
0: yarın demiş.
1: Efendimiz evet. Zimmiye değil mi?
0: Evet.
1: Eziyet edenin hasmı benim. Karşında beni bulur. Demiş.
0: Evet evet hocam. Rahmet görüyor musunuz
1: peki,
0: hocam? Rahmet.
1: Arkadaş o zaman neyi nerede arıyoruz biz hala? Silahlanmada biraz evvel işaret ettiniz madenlerde. Ender bulunan madenleri elde etmekte, sınırları tahrip etmekte huzur arıyoruz. Olmaz böyle bir şey.
0: Hocam eşrefi mahluk, mahlukatın en şereflisi olarak yaratıldığı Allah tarafından, yaratan tarafından bildirilen varlık insan.
1: İnsan, evet.
0: Peki hocam Allah'ın dinini kabul etmeyen, onun dışında kalan, hiç haber almayanları bir tarafa koyuyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü onların sorumluluğu haberin ulaşıp ulaşmamasıyla alakalı bir şey.
1: Doğru.
0: Hocam ötekilerde eşrefi mahlukat dediğimiz zaman işte bunlar diyebileceğimiz bir yapı gösterebilir mi?
1: İslam'ın dışında hiç yok. Müslümanlar olarak da kendi

0: Kendimizi gözden geçirmemiz lazım.
1: Bu bir iddia değil hocam üstelik.
0: Evet, evet.
1: Bu bir iddia değil. Vakalara,
0: evet.
1: Geçmişte yaşananlara, bugün hatta yaşanmakta olanlara baktığımız zaman mazlumun yanında gerçekte sömürmek için değil hocam. Şimdi Afrika'ya bizim ülkemiz de gidiyor değil mi?
0: Büyük bir açılım gerçekleştiriyor.
1: Niye hocam? İlgi beraber görüyor, alaka çalışalım. Görüyor.
0: Beraber çalışalım. Hocam, siz de ki, kazanın, biz de kazanalım.
1: Diyor ki ya bunlar bir kere Müslüman. Ha? Ya biz kavga edecektik iki ülke.
0: Geldi bizim
1: aramızı buldu. Ya ıslah-ı zâtil beynin uluslararası ilişkiler. Daha şimdi Rusya, Ukrayna arasında müzakereler falanla. Kim bu işte kim yapabilir? Bu parayla olmuyor hocam.
0: Olmaz.
1: Kime güvenilir? Ha, bu ülkeye güvenilir diyor adam. Bunun sebebi ne hocam? İşte o merhametten bize düşen, o payımıza, nasibimize düşeni muhafaza etmemiz söyletiyor bütün bunlar. Biliyorlar ki bunlar merhametle davranır.
0: Değerli hocam, insan merhametli olduğu sürece kalbinde yumuşama, gözünde yaş olur. Merhametten de uzaklaşınca kalbi katılaşırmış. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahmed İbni Hanbel'in müsnedindeki bir hadis-i şerifinde kalbinizde katılaşma hissederseniz yetimlerin başını okşayın demiş. Ne demek hocam bu?
1: Merhamet. Demek ki bunu kazanmanın yolları var.
0: Evet.
1: O yetimler ne halde hocam? Merhamete muhtaç.
0: Muhtaç.
1: Onları kanatları altına almış bir anne ya da bir baba. İkisi olduğu zaman zaten yetim demiyoruz. Baba olmayınca yetim diyoruz.
0: Ana olmayınca.
1: İşte biraz önceki örnekte almış çocuklarını gelmiş.
0: Evet.
1: Hazreti Peygamber'in.
0: Baba yok.
1: Evet. Şimdi kıymetli hocam onlara kim bakacak? İşte İslam toplumu rahmet toplumudur aynı zamanda.
0: Evet.
1: O çocuklara kim bakacak hocam? Müslümanlar bakacak.
0: Evet.
1: Komşular bakacak.
0: Niye bakıyor Müslümanlar? Efendimiz buyurdu ki ene ve kafilul yetimi kehateyni fil cenne.
1: Ya cenneti kazanmak. Bir de şu var orada değil mi? Ebedi cennet nimetlerinden
0: istifade.
1: Yani o rahmetin 99'u müminler için oraya bırakılmış ya.
0: Evet.
1: Onlardan payına neler düşeceğini hesap bile edemez kimse.
0: Edemez.
1: Ama nasıl kazanılıyor?
0: Yetime bakarak.
1: Yetime bakarak.
0: Yetimi barındırarak.
1: Allahu Ekber.
0: Can tehlikesi yaşayana sınırını açarak. Ekmeğini ikiye bölerek.
1: Ya.
0: Fabrikasında iş vererek. Bunlar bizim kardeşimizdir. Bugün bize muhtaçlar. Allah bizi başkalarına muhtaç etmesin. Ama bir gün gelir bu kapı açmamızın faydasını, nimetini de Allah bize gösterir. Bugün gösteriyor. Suriye diyor ki Türkiye ne derse biz oradayız. Niye dedi? Çünkü zor zamanda bize kapısını açtı, sınırını açtı, ekmeğini paylaştı.
1: Merhamet kapıları açıldı hocam.
0: Evet.
1: Onun anlamı o. Merhamet kapıları.
0: Evet.
1: Bunu bazılarımız belki anlayamadı. Zaman içinde anlarlar inşallah.
0: İnşallah.
1: Allah bizi öyle bir duruma düşürmesin. Anlamak için ille yaşamak gerekmiyor. Ama bizim biliyoruz ki ülkemiz de işgal edildi.
0: Evet.
1: İşte biraz önce sözü geçti. Polatya'ya kadar geldiler. Evet. Yunanlı gelmiş değil hocam. Yunanlıyı
0: ittiler.
1: İttiler. Gönderen belli, adresi belli, İngiliz, Fransız vesaire vesaire. Düveli muazzama diye de kendilerini ortaya koyanlar. Rahmet kapılarını açmışız hocam.
0: Evet.
1: Ve burada gelip yıllarca burada yaşayanlar bizim dilimizi de öğrenmişler.
0: Hı hı.
1: Okullarda, okullarımızda okumuşlar. Türkçeyi öğrenmişler. Şimdi dönmüş gitmişler oraya. Bize nasıl bakarlar acaba? Biraz insanca düşünürsek.
0: Teşekkürle bakmaları gerekir.
1: Rahmet hocam, rahmetin. Evet. O yetimin başını okşadığınız zaman yetimden ne beklerseniz benzerlerini görebilirsiniz.
0: Evet.
1: Buradan da bir şey var hocam.
0: Buyurun efendim.
1: men la yerhamin

0: الناس لا يرحمه الله.
1: الله الله،
0: متفق عليه حديث شريف.
1: الله الله،
0: من لا يرحم الناس
1: كمكي insanlara rahmet merhametmezse
0: لا يرحمه الله، الله da onlara merhamet etmez. İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema.
1: Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
0: Bu yerdekilerin içinde hocam insanlar,
1: hayvanlar, sular, ırmaklar,
0: ne varsa
1: denizler,
0: insana hizmet edecek değil mi hocam? Evet. Allahu Ekber.
1: Orada yine bilgeyi analım mı Aliye İzzet Begavuç'u?
0: Analım hocam.
1: Göklerin talebesi olmadıkça yerlerin öğretmeni olamazsınız.
0: Göklerin talebesi olmadıkça yerlerin öğretmeni olamaz. Bu arada 24 Kasım öğretmenler değil mi? Kur'an, o kelimenin tam da Kur'an'da zikredilen kısmıyla biz de anmış olalım. Bu son cümleyi de birlikte düşünerek.
1: Evet.
0: Ne dedin, ne demişti?
1: Göklerin talebesi olmadıkça yerlerin öğretmeni olamazsın.
0: Olamazsın hocam. Müthiş bir cümle. Göklerin talebesi. Olmadıkça yerlerin öğretmeni olamazsınız. Göklerin talebesi örneği kim hocam?
1: Efendimiz
0: Aleyhisselam.
1: Peygamberimiz.
0: Tek bir beşerden muallim, öğretmen olarak hiçbir şey öğrenmemiş.
1: Ne aldıysa gökten, yani Allah'tan gelmiş.
0: Allah'tan almış.
1: Evet.
0: Ama bütün insanlık tarihinde alınması gereken en güzel örnekliği de yaşadığı sürece fiilen uygulayarak göstermiş
1: Efendimiz.
0: İrtihalden sonra da getirdiği bu rahmet dininin o rahmet tecellileri elimizde. Dönersek hocam, bu tıpkı doktora gidip de reçete yazdıran değil mi? Ne yapması lazım? Tavsiye edilen, tedavi için muayene edilmiş, tamam. MR'ları çekilmiş, tahlilleri yapılmış, sonunda bir karar verilmiş. Uygulamada şunlar yapılacak.
1: Onlara harfiyen uymak gerekir.
0: Uymak. O zaman ne olur hocam? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ
1: شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
0: لِلْمُؤْمِنِينَ tecelli eder.
1: Malumunuz Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaptığı kuvvetle muhtemel, şimdi de onun yolunda olanların yaptıkları bir sema var. Bir el açık, öbür el aşağı doğru. Demişler niye böyle? Gökten aldığımızı yere saçıyoruz. Göklerin talebesi ol, yerlerin hocası ol, öğretmeni ol.
0: Efendimiz 4 ayette hocam.
1: Ama 4 ayet söyleyecek yok, vaktimiz yok.
0: Yok, yok. 4 ayette ikisi Bakara, birisi Ali İmran, birisi Cuma. Hani var ya İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike. Evet. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim.
1: Onların neslinden öyle bir peygamber gönder ki onlara kitabı anlatsın, hikmeti anlatsın ve onları kötülüklerden temizlesin.
0: Yok, şeyi atlamayalım. Esas neyi? Öğretmen kısmını
1: öğretsin.
0: Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete.
1: Dedim ya, kitabı ve hikmeti öğretsin. Heh. Öğretmenlik yapsın, onları da kötülüklerden temizlesin. Tezkiye. Nasıl temizleneceklerini anlatsın.
0: Tezkiye-i nefis dediğimiz.
1: Şimdi evet. Aminin sırası geldi hocam.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Allah'a bekle. Tamam, ben amin diyeyim.
1: Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Amin.
1: Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
0: Amin.
1: Ya Rab, bizi yerdekilere merhamet edip senin merhametine hak kazanan kullarından eyle ya Rab.
0: Amin. Amin.
1: Ya Rab, peygamber öldürmeye giden Hazreti Ömer'i karıncaya kıyamaz hale getiren bu dinin İnsanlığa hakim olmasını nasibi müyesser eyle.
0: Amin, amin, amin.
1: Bütün dünya

0: huzur arıyor, mutluluk arıyor, fakat aksini yapıyor. Birbirlerini öldürmeye kalkıp birbirlerine silah atmayı başarı zannediyorlar. Bu insanların uyanmasını nasip eyle.
1: Amin.
0: Merhamet diniyle tanışmalarını nasip eyle.
1: Amin. Amin.
0: Rahmeti Rahman'a ulaşmalarını nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rab, 99 rahmetinin birini dünyaya indirdiğini Peygamberimiz bize haber verdi. Ondan bizi hissedar eyle.
1: Amin.
0: Hissesi olanlarımızın hissesini ziyadeleştir.
1: Amin.
0: Ya Rab, ahirette bizi bekleyen 99 merhametine ulaşmamızı nasip eyle.
1: Amin.
0: Bu rahmetimiz vesilesiyle evlatlarımıza merhamet ediyoruz. Onlara mutlu birer yuva kurmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Yuvasında mutlu olanların mutluluklarını daim eyle.
1: Ki o da merhamet.
0: O da merhamet.
1: O da merhamete muhtaç.
0: Evet. Ve mutlu olup eşler olarak birbirleriyle huzurlu geçinen kullar olmamızı olmalarını nasip eyle.
1: Amin.
0: Eğer bir yanlışlık olup da huzursuzluk başlamışsa o yuvaları da ıslah eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Başta Efendimizin ruhu olmak üzere bütün geçmişlerimizin, geçmişlerinizin, bütün şehitlerimizin, hasreten Gazze şehitlerimizin, amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için.
1: رضاً لله تعالى الفاتحة مع الصلوات.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Bakara Suresi 284 ila 286. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi.

Fav Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hicr Suresi 86 ila 96. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun. Onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
6: Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
4: Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.
7: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
8: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İnfitar Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Maide Suresi 54 ila 57. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Taha Suresi 105 ila 112. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. Oysa bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. İyilik insanı insana ve yüce Allah'a

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Önde olanlar, iyilik ve mükafatta önde olanlar. İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır.

Kur'an'da iyiliğe işaret eden ber kelimesi, Allah Teala için çoğulu olan ebrar kelimesi ise insan için kullanılır. Bu iki kelime iyi insanın Allah ile iyilik paydasında buluştuğunu göstermektedir. Gerçekten de iyi olanlar ancak iyi olana yakın olabilir. Bir başka deyişle iyiler sınıfına girebilmek için iyi olmak, iyilik yapmak gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah iyilerle beraberdir buyurularak onun müminlerin yardımcısı ve koruyucusu, velisi olduğu bildirilir. Ayrıca Kur'an'da Allah'ı seven, Allah'ın da kendilerini sevdiği, Allah'tan razı olan, Allah'ın da kendilerinden razı olduğu insanlardan bahsedilir. Karşılıklı sevgi ve rıza ancak birbirine yakın kimseler arasında gerçekleşir. Allah ile kul arasında sevgi ve rızadan söz edilecekse bu, insanın Kur'an'da iyilik olarak sayılan şeyleri yapmasıyla mümkün olabilir. Nitekim önde olanlar, iyilik ve mükafatta önde olanlar, İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır ayetleri, iyilik yapmada ön safta koşmanın Allah'a yakın olabilmenin önemli bir sebebi olduğunu belirtmektedir. Müfessir sahabi İbni Abbas'ın anlattığına göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir anlamına gelen ayeti okur ve şöyle der. Allah bu ayette buyuruyor. Dünyada beni tanıma ve beni birleme nimetini verdiğim kimseye, ahirette vereceğim mükafat, onu rahmetimle cennete koymak ve yanıma almaktır. Bu rivayet, her iyiliğin Allah katında bir karşılığının olacağını ve en büyük ödülün Allah'a yakınlık olduğunu göstermektedir. İnsan, Allah'ın iyilik saydığı şeyleri yaparsa, onun emrini yerine getirmiş olur. Böylece onun sevgisini kazanır ve ona yakınlaşır. Nitekim ayetler, Allah iyilerle beraberdir, onları sevmektedir anlamına gelen ifadelerle sona erer. Bu ifadelerin geçtiği bağlama bakıldığında, Allah'ın sevdiği ve beraber olduğu iyi kulların, muhsinlerin kim olduğu görülür. Bunlar iman eden, salih amel işleyen, iyilikte bulunan, varlıkta ve darlıkta servetlerini Allah yolunda harcayan, öfkelerini yenen, insanları bağışlayan, yaptığı çirkin bir işin ardından Allah'ı hatırlayıp ondan af dileyenlerdir. Bu kişiler Allah yolunda başlarına gelen felaketlerden dolayı gevşeklik göstermez, düşmana boyun eğmez, kafir topluluğuna karşı Allah'tan yardım talep eder, sıkıntılara sabreder, düşmanların kurdukları tuzaklara karşı gerekli tedbiri alır ama kaygı duymazlar. Bu kişiler türlü tuzaklar kuran, savaşta yenileceğini anlayınca yalana sarılanların tuzaklarına düşmezler. Kendilerini aldatmaya çalışan şeytan ve yandaşlarına karşı Allah'a sığınırlar. Bu kimseler insanlara her zaman hakkı ve sabrı tavsiye eder. İnsanların hatalarını hoş görürler. Allah'ın dinini yok etmeye yönelik her türlü tutumu savuşturma ve iyiliği yayma yolunda çaba gösteren takva sahibi insanlardır. Allah'ın sabır, takva, tövbe, temizlik, tevekkül, adalet gibi iyi özellikleri kendinde barındıran bu iyi insanlarla birlikte olduğunu, onları sevdiğini birçok ayet ifade eder. İyilik, insanı Cenab-ı Allah'a yakınlaştırdığı gibi insanları da birbirine yaklaştırır. Allah'ın iyilik olarak saydığı ve yapılmasını istediği fiiller vardır. Selama karşılık verin, güzel söz söyleyin, verilen sözü tutun, alışverişlerde ölçü ve tartıyı tam yapın. Emaneti ehline verin ve adil olun, birbirinizi sevin ve affedici olun gibi emirler bu çerçevede sayılabilir. Bu emirlerin bir kısmı öncelikli olarak iki kişi arasında yakınlık kurmaya, diğer bir kısmı ise kurulan yakınlığı devam ettirmeye yöneliktir. Mesela selam verme ve güzel söz söyleme, iki kişi arasında yakınlık kurmaya, birbirini sevme, affedici olma, verilen sözü tutma, emaneti ehline verme ise kurulan yakınlığı devam ettirmeye vesiledir. Demek ki birbirine selam veren, güzel söz söyleyen, verdikleri sözü tutan, birbirini seven ve affedici olan kimseler arasında bir yakınlık oluşur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, "Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın" şeklindeki hadisi, bizlere iyiliğin insanları yakınlaştırmadaki etkisini anlatmaktadır. Bakara suresinde orucun farziyeti ve

insanların mallarının haksız yere yenmesinin haram olduğu ve adalet vurgulanır. Ardından da gerçek iyiliğin anlatıldığı şu ayeti kerime yer almaktadır. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi, Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Rivayete göre bir sahabinin Resulullah'a gelip ayın değişkenlik gösteren şekilleri hakkında soru sorması üzerine bu ayet inmiştir. Allah'a kulluğa yönelik ifadelerden sonra gerçek iyiliğin odak noktasında Allah'a karşı duyulan saygı ve korkunun bulunduğunu belirten bu ayete yer vermiştir. Bu durum iyiliğin kulluğun bir parçası olduğunu gösterdiği gibi Allah'ın belirlediği çerçevede yapılmasının gerekli olduğunu da göstermektedir. Yani iyiliğin kendisi bizzat Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla Allah'ın belirlediği şartları taşımayan iyilik, iyilik değildir. Hatta iyilik maksadıyla gelişi güzel yapılan bir davranış kötü sonuçlar da doğurabilir. Ayetin bize verdiği bir mesaj da bütün davranışların samimi niyet ve iştenlikle yapılmasının zorunlu olduğudur. Allah Teala ancak yapılan böyle amelleri itibara alacaktır. Gösteriş için yapılan davranışların insana bir faydası olmadığı gibi sevap olarak karşılığı da yoktur. İyiliklerin hakim kılınması, kötülüklerin yok edilmesi Müslümanların en temel görevleridir. Yapılan iyilikler özel anlamda iki kişiden başlayarak aşama aşama diğer fertler arasında bir ıslahı ve düzelmeyi sağlar. Marufun emredilmesi de iyiliğin yaygınlaştırılmasını Müslümanlara emreder. Yine münkerin yasaklanması, kötülükle mücadele etmek amacıyla insanlığa yapılacak bir iyiliktir. İyilik, iyileri bir araya getirir. Nitekim bir sahabi, çok sevdiği ve örnek aldığı peygamberimize, vefatının ardından ahirette ona yakın olamayacağı endişesini dile getirmiştir. Bunun üzerine inen ayette, Cenab-ı Allah'a ve Hazreti Peygamber'e itaat edenlerin, cennette peygamberler, sıddıklar, kulluğunda samimi ve dürüst olanlar, şehitler ve salihler, iyi huylu, güzel ahlaklılarla birlikte olacağı müjdesi verilmiştir. Ayrıca tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp sadece O'nun rızası için kulluk edenlerin, gerçek müminlerle beraber oldukları belirtilir. Müminler, birbirlerinin yardımcısı, dostu ve kardeşidir. Öte yandan, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki müminlerin Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlanmamış oldukları belirtilmiştir. Ayetler iyiliği yaymada yardımlaşmayı ve dayanışmayı ayrıca özendirmiştir. Bu bağlamda Maide suresi 2. ayetini tefsiri mahiyette şu şekilde anlamak mümkündür. İyilikte, yani Allah'ın emrettiği amelleri yapmada ve Allah'ın yasakladığı günahlardan kaçınma anlamındaki takvada birbirinizle yardımlaşın, dayanışma içinde olun. Yine bu konuda müminler olanca gayretlerini ortaya koymaya, hatta yarışmaya davet edilirler. Günah ve kötülük konusunda değil, hep iyilik ve Allah'a itaat konusunda yarışmaları kendilerine telkin edilir. Bu bağlamda onlara şu çağrı yapılır. İyilik yapmada tek kalmayın. Aranızda iyilik yapmak, sizi Allah'a yaklaştıracak ameller işlemek ve sizi Allah'ın azabına sürükleyecek haramlardan kaçınmak üzere istişare edin. Birbirinizi iyiliğe teşvik edin. Dikkat edilirse bu emirlerde müminlerin iyilikte buluşması istendiği gibi bazı iyiliklerin yapılması için de toplu olarak harekete geçilmesi istenir. İyilik sadece iyiliğe karşı iyilikten ibaret değildir. Kötülüğü ortadan kaldırmak için kötülüğe iyilikle karşılık vermek de gereklidir. Bu yönde bir iyilik, kötülük yapanla kötülüğe iyilikle karşılık veren kimseyi birbirine yaklaştırır. Böylece kötülüğü ortadan kaldırır. İyilik, iyilik yapanla düşmanı arasında sıcak bir dostluk kurmaya vesile olur. Nitekim Kur'an'da iyilikle kötülüğün bir olmadığına, kötülüğün iyilikle giderilmesi gerektiğine dikkat çekilerek şöyle buyrulur. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de görürsün.

göreceksin ki seninle aranda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak iyiliklerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. İbni Abbas'ın bu ayete ilişkin açıklaması bakışımıza açıklık kazandırır. Allah Celle Celaluhu müminlere öfke anında sabretmeyi, kaba davranış karşısında hoşgörülü olmayı, başkasından kötülük gördüklerinde onu affetmeyi emretmiştir. İşte müminler bu emirleri yerine getirirlerse, Yüce Allah onları şeytandan korur. Düşmanca hareket eden kimse de kendisine bu iyiliği yapanlara yakın dost gibi saygı duyar ve ona bu şekilde davranır. İşte iyilik, mümine düşmanca hareket eden kimseyi bile dostça davranmaya sevk eden en etkili iletişim aracıdır.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Müminun Suresi 18 ila 22. Ayetler.

Hey, you!

0: ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enam Suresi 83 ila 90. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum.

0: O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kulu ve Resulü olan İsa Aleyhisselam'ın yaptığı duayı ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 114 ila 118. ayetler arası.
0: Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın, dedi. Allah da, ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse, artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim, demişti. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, İşte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. Fatır Suresi 27 ila 32. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlarda da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: Biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde birçok defa anne babayla ilgilenmenin, onlara iyilik etmenin Allah katında değerli görülen, onları ihmal etmenin de Allah'ın gazabını çeken davranış şekilleri olduğu beyan edilmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabına "Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi?" diye

üç kez sorar. Ashabı, "Evet ey Allah'ın Resulü" diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Allah'a ortak koşmak, anne babaya isyan ve onlara eziyet etmektir" diye buyurur. Yukarıdaki ayeti kerime, anne babaya yapılacak iyilik ve itaatin, onların da insana has zaaflara ve hatalara sahip olmaları nedeniyle hangi sınırlar içinde kalması gerektiğini beyan ederek ihsan ve isyan kavramlarını öne çıkarır. Mümin, başta anne babası olmak üzere herkese ihsan etmeli, iyi ve güzel davranmalıdır. Bir isteklerini yerine getirme ihtimali yoksa bile bu nazik ve kibar bir şekilde izah edilmelidir. Diğer bir ifadeyle, istekleri meşruysa güzelce yerine getirilmeli, meşru değilse kırmadan ve incitmeden reddedilmelidir. Örneğin öfke duydukları bir akrabalarına evlatlarının kötülük etmesini isteyen anne babanın ısrarlı talepleri kabul edilmemeli, onlara kötülüğün haram olduğu kırmadan ve sabırla hatırlatılmalıdır. Rızası asıl gözetilmesi gereken Yüce Allah, anne babaya merhamet ve ihsan üzere davranılmasını emretmektedir. Fakat onlar da kendilerine evlat ikram eden Allah'ın rızasını gözetmekle sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Salih evlat isteyen anne babalar, kendilerinin salih ebeveyn olup olmadıklarını gözden geçirmelidir. Anne baba çocuklarına ihsan üzere davranırsa, hem iyi bir örneklikle onları yetiştirmiş, hem de gönüllerini kazanmış olur. Kaba, sert, anlayışsız anne baba davranışları, evlatların kendilerine iyilik yapmasını zorlaştırdığı gibi, onların kendilerinden uzaklaşmasına da neden olmaktadır. Ailesinden soğuyan evlatsa, anne babasının değer dünyasından da uzağa düşer. İman edenler, söyledikleri her söze, yaptıkları her fiile dikkat etmelidirler. Zira her eylemin eğitici bir değeri vardır. Unutulmamalıdır ki, her davranışımızın çocuğun ahlakı üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olacaktır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey, dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir, dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün, dedi. Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım. Onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç

0: onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir? Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 36 ila 43. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık." dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler." dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum." dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi ve bir rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın

0: sesi, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, gezip görmenin yararları ve ibretleri üzerine kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: En'am suresi 11. ayet.
2: De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün.
0: Nahl suresi 36. ayet.
3: Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
0: Muhammed suresi 10. ayet.
4: Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.
0: Âl-i İmrân suresi 137. ayet.
5: Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
0: Ankebut suresi 20. ayet.
6: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tevbe Suresi 38 ila 40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, bizler senin sınırsız ikramının karşısında şükretmekten aciz kalmış, verdiğin nimeti, güç ve kuvveti nerede kullanacağını şaşırmış kullarız. Gücünü barış için kullanan, karıncayı bile ezmeyen Hazreti Süleyman'ın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbi evzi'ni en eşkure ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan tarda ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Rabbimiz, Rabbimiz, bizleri verdiğin nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle. Bizlere senin razı olacağın salih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle salih kulların arasına ilhak eyle Allah'ım. Bizlere bahşettiğin imkanları merhamet için kullanacak şuur ver Allah'ım. Şuur ver Allah'ım. Bahşettiğin servet ve yetkiyi adaletle kullanacak, adalet için kullanacak iman ver bize Allah'ım. Mülkle şımaranlardan eyleme Allah'ım. İmkanla azanlardan eyleme Allah'ım. Yükseldikçe alçak gönüllü olmayı, büyüdükçe mütevazi olmayı, çoğalttıkça şükretmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Bakara Suresi 130 ila 134. ayetler.

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا

ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilah.

0: Allah'a ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah,
1: vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Duhan Suresi 17 ila 29. ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum. Şüphesiz ki ben beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Bana inanmadınızsa benden uzak durun. Sonra Musa Rabbine, bunlar günahkar bir toplumdur diye seslendi. Allah da şöyle dedi: O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel konaklar. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Bir gecede Kur'an'ın üçte biri okunur mu? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere "Bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumak elinizden gelmez mi?" diye sordu. Bu teklif onlara pek zor geldi ve "Ey Allah'ın elçisi, buna hangimizin gücü yeter ki?" dediler. O zaman Efendimiz şöyle buyurdu: "Kul huvallahu ehad" suresi Kur'an'ın üçte biridir.

Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Bakara Suresi 258 ila 260. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba? Demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince, hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Araf Suresi 172 ila 181. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an hayattır.
4: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.

0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Ali İmran Suresi 190 ila 194. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın.

0: seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Harun aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Yunus Suresi 75.
4: Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular.
3: Meryem Suresi 53.
5: Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir nebi olarak kendisine bahşettik.
3: Taha Suresi 25 ve 30-31. Ayetler ve 36. Ayet.
6: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
3: Furkan Suresi 35. Ayet.
7: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Rad Suresi 8 ila 13.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey O'nun katında bir ölçüyledir. O, gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyenle açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder.

0: Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlarsa Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. Ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. Ayetler.
0: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah, Yusuf'a vah, dedi. Ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İsra Suresi 101 ila 111. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz,

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hakla indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı

0: olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir, derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Mesud radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalan yere yemin ederek Müslüman bir kişinin malını ele geçiren kimse Allah'a kavuştuğunda onu kendisine öfkelenmiş halde bulur.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Arazi konusunda ihtilafa düşen iki adam Efendimizin huzuruna geldi. Belli ki bir sıkıntıları vardı. Gelenlerden biri Küfe'ye yerleşen şair sahabi İmru'ül Kays bin Abis el-Kindi, diğeri ise Hadramevtli Rebiya bin Ibdan'dı. Rebiya bin Ibdan hemen söze girdi. Ey Allah'ın Resulü! Bu adam cahiliye döneminde arazimi zorla elimden almıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem delilin nedir diye sordu. Rebiya bin Ibdan delilim yok cevabı.

0: cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde onun yemini gerekir buyurdu. Bunun üzerine Rebia bin Ibdan, muhatabının dini hassasiyetinin olmadığını ima ederek, öyleyse o hemen yemin adı verir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin bundan başka bir hakkın yoktur buyurdu. İmru'ul Kays yemin etmesi gerektiğini anlayıp da ayağa kalkacağı sırada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan yere yemin ederek, Müslüman bir kişinin malını ele geçiren kimse, Allah'a kavuştuğunda onu kendisine öfkelenmiş halde bulur buyurdu. Bunun üzerine İmru'ul Kays o arazinin Rebia bin Ibdan'a ait olduğunu itiraf etti ve böylece hakikat ortaya çıkmış oldu. Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabından buna dayanak olarak şu ayeti de okumuştu. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payları yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an yürekleri titretir.
3: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Ankebut Suresi 14 ila 22. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızık

0: göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O, dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Müzzemmil Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk biraz hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksil, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşları ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyeti vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ayın yaratıcısının kendisi olduğunu şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Enbiya Suresi 33. Ayet.
5: O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

0: Furkan Suresi 61. Ayet.
1: Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.
0: Yunus Suresi 5. Ayet.
2: O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.
0: Nuh Suresi 16. Ayet.
3: Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır.
0: Araf Suresi 54. Ayet.
4: Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olan

0: olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor. Güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammed. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ederiz. Sevgili elçiye, son peygamber, son önder, son resul, son nebi, efendim Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatü selam getiririz. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle. Yakarışımızı kabul eyle. İstiğfarımızı kabul eyle. Niyetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi gider. Kötülüklerimizi gider. Günahlarımızı ört ya Rabbi. Bizi iki alemde hem dünyada hem ahirette manevi yönden desteklenmiş olan cenneti hak edenlerden eyle ya Rabbi. Güzel ameller işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Şeytanların, nefsin kötü hallerinden, iftiralarından, düzenbazlıklarından, dedikodularından, bizi aldatmalarından, kandırmalarından, kendilerine payanda etmelerinden uzak eyle ya Rabbi. Şer olan insanları sana havale ediyoruz. Dünyada insanlara eziyet eden, yalan söyleyen, insanları öldüren, çocukları öldüren zalim kim varsa ve onların yardımcıları, destekçileri kim varsa ismi azamınla sana havale ediyoruz. Senin adaletin tecelli edecektir. Tecelli buyur ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalar var şu anda bütün her yerde deva bekleyen. Hasta vardır ümidini yitirmiş. Sen bütün ümitsizlerin de ümidisin ya Rabbi. Sen bütün hastalıkların tabibisin ya Rabbi. Çünkü sen yarattın ya Rabbi her şeyi. Kurbanın olayım, hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlilere deva nasip eyle. Borçlulara eda nasip eyle. Düşmüşleri kaldır ya Rabbi. Kimseyi kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Kulu kula eğdirtme ya Rabbi. Sana döndük, sana yöneldik, sana secde ettik, sana rükû ettik. Başkasına muhtaç etme ya Rabbi. İnsanı ele düşürme ya Rabbi. Kaymışlardan etme ya Rabbi. Düşmüşse kuyuya oradan çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Hayvana, bitkiye, insana zarar vermeyenlerden eyle ya Rabbi. Hanımlarına, eşlerine şiddet gösteren erkekleri ıslah eyle ya Rabbi. Varsa böyleleri onları ıslah eyle ya Rabbi. Onları ıslah eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zümer Suresi 64 ila 70. ayetler.

Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Ve nüfika fissuri fesaika men.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap, amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mükremin Bay.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır, diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak

0: onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Suyu ona götür. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden olup Mekke fethinde Müslüman olan Ebu Cehm İbni Huzeyfe anlatıyor. Yermük Savaşı'nın yapıldığı gündü. Savaş yerinde amcamın oğlunu aramaya çıkmıştım. Elinde de bir su kabı vardı. Kendi kendime ona ölmeden yetişirsem su içirir, yüzünü yıkarım diyordum. Amcamın oğlunu bulduğumda can vermek üzereydi. Su içmek ister misin diye sordum. İsterim diye işaret etti. O sırada ah diye bir ses duyuldu. Amcamın oğlu suyu ona götür diye işaret etti. Onun yanına vardım. Bir de ne göreyim? Amr İbni As'ın kardeşi sahabeden Hişam İbni As değil mi? Ona su içmek ister misin diye sordum. Ah diye bir ses duyuldu. Hişam suyu ona götür diye işaret etti. O zatın yanına vardığımda ruhunu teslim etmişti. Hemen Hişam'ın yanına döndüm. Bir de baktım, o da hayata gözlerini yummuş. Amcamın oğlunun yanına koştum, baktım o da Mevlasına kavuşmuş.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 282 ila 283. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Şems Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Leyl Suresi.

الحسنى فسنيسره لليسرى.

وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla

0: geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
1: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
0: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
2: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
0: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
3: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
0: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
0: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Ey Muhammed, kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafından bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme, dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana temiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım, de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban da kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz, dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir şey hükmettiği zaman ona sadece oğul der ve o da oğlu verir. Şüphesiz Allah

0: benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. İnşikak Suresi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdestli olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

آمين آمين آمين بحرمة طه وياسين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلهي إلهي رضانا erdirici işlerin kapılarını bize aç ya Rab. Rızana erdirici işlerde bizi muvaffak eyle. Rızandan uzaklaştıracak her türlü kötülükten sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Bizi muhafaza eyle.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Abdullah Altun Müminun Suresi 1-11. Ayetler

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaif-ül İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Enam Suresi 159 ila 163. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra

0: yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerimde, yaşamamda, ölümümde, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Enfal Suresi 1-4. Ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir.

0: O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Azim olan Allah.
1: Duvav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

İsra suresi. Kendisinde İsrailoğullarının anıldığı sure. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele, kulun kendisini işittiğinde cümlenin koruyuculuğu sebebiyle şükrettiği bir cümledir. Salik cümleyi işittiğinde Allah'ın rahmetini bulur. Arif onu hakkal yakin bilince kalbi hakka yakınlık esintilerini koklar. Muvahhid birleyen onu müşahede edince haktan ayrılık korkusuyla kanı dökülür. İsra suresi 1. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu gecenin bir kısmında Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah'ın şanı münezzehtir. Kuşkusuz O hakkıyla işiten ve hakkıyla görendir. Sure, Cenab-ı Hakk'ın kendisine övgüsüyle başladı ve Allah'ın şanı münezzehtir buyurdu. Allah, hitabının izzetiyle kendisini tesbih etmiş, kadrinin celali sebebiyle hak ettiği övgüyü bildirmiş, ulvi nitelikleriyle birliğinden haber vermiştir. Kullar, Allah'ın peygamberine Miraç gecesi tahsis etmiş olduğu ulvi mertebeyi ve onu kendisine yükseltmesini, ona verdiği bilginin üstünlüğünü öğrenmek isteyince, Allah Teala yürüttü sözüyle belirsizliği ortadan kaldırmış, peygamberindense kulu sözüyle kendini beğenme tehlikesini izale etmiştir. Allah'ın uluhiyetini bilen ve onun izzetinin kemali sebebiyle neyi hak ettiğini anlayan kişi, Allah'ın yaptığı herhangi bir şeyden dolayı şaşkınlığa düşmez. Kendi nefsinin kulluğunu bilen ve kendisi hakkında hiçbir şeye sahip olmadığını anlayan kişi de halinden dolayı kendini beğenmez. O halde ayet-i kerime iki şeyi birden izah eder. Allah'ın fiilini izhardan şaşkınlığın giderilmesi, ikincisi de peygamberin kendini beğenmesinin olumsuzlanması. Bir yoruma göre Allah Teala kelamını vasıtasızca duyurmakta şereflendirdiğinde Hazreti Musa'dan şöyle bildirmiştir. Musa bizimle sözleşme yerine gelince, Peygamber Efendimiz'dense kulunu yürüttüğü sözüyle haber verdi. Kendi gelenle Rabbinin yürüttüğü bir değildir. Birisi fark özelliğinde bulunurken, öteki cem, hakta fani olarak tevhide ermek özelliğindedir. Birisi müritken, öteki murad.

0: yani irade edilendir. Bir yoruma göre başka insanlar ve yabancılar, gaflette ve gaybet halindeyken, yani gece vakti miraç olmuştur. Üstelik bir sözleşme veya ön hazırlanma olmadan, aniden gerçekleşmiştir. Bir yoruma göre Allah miracı geceleyin yaptı ki, tasdik edenin doğruluğu ortaya çıkarken şaşıran, yalanlayan, inkarcı ve reddedenin de yalancılığı ortaya çıksın. Bir yoruma göre Hazreti Peygamber Allah'a geceleyin ibadet ettiği ve teheccüd kıldığı için Allah onun miracını geceleyin yaptı. Şöyle denilir: vuslat gecesi daha doğrudur. Kendi dışındaki aylardan, yıllardan. Bir yoruma göre Allah Hazreti Muhammed'i yeryüzü ehli kendisinden ibadeti öğrensin diye gönderdi. Melekler ondan ibadetin adabını öğrensinler diye peygamberini göğe yükseltti. Allah Teala Hazreti Peygamber'i nitelerken şöyle buyurdu: göz kaymadı ve haddi aşmadı. Binaenaleyh Hazreti Peygamber sağa veya sola bakmadığı gibi ne bir makam ne bir ikrama tamahkarlık etti. O her türlü talep ve arzudan arınmıştı. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim. Allah ayetleri peygamberine bildirdi. Sonra nitelikleri, sonra da zatını keşfettirdi. Bir yoruma göre bu gece Allah'ın peygamberine göstermiş olduğu ayetlerden birisi, onun benzeri bir şey yoktur ayetidir. Benzerinin olmaması Allah'ın celali, cemali, izzeti, büyüklüğü, mecdi ve üstünlüğü ile ilgilidir. Sonra Allah'ın o gece kendisine gösterdiği ayetlerden birisi de Hazreti Peygamber'in öğrendiği şu meseledir: yaratıklardan hiçbir nebilik, rasullük, âlinin üstünlüğü, mertebesinin şanı bakımından Hazreti Peygamber'in dengi değildir. İsra Suresi 2. Ayet. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Allah peygamberimizi gönderdiği şekilde Hazreti Musa'yı da kitapla gönderdi. Fakat bizim peygamberimiz ilahi kelamı duyma itibariyle daha yetkindi. Çünkü doğumu ve aydınlatışı bakımından güneş, hakikatlerinden kendisi için doğduğu kimseye daha yakındır. İsra Suresi 3. Ayet. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! İyi bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Nida şeklinde okunursa, ey Nuh'la taşıdığımız kimselerin zürriyeti demektir. Hazreti Nuh şükreden bir kuldu. Şekur, şükrü çok olan demektir. Hazreti Nuh kavmi içerisinde 950 sene kalmıştır. Hikayede anlatıldığı üzere her gün sıkıntı çekiyor fakat çok şükrediyordu. Hazreti Nuh Allah'a şükreder ve kavmine karşı sabrederken en sonunda Allah kendisine şöyle vahyetti: İman etmiş ve emredilmiş olanlardan başkası iman etmeyecektir. Onlara beddua ettiğinde Hazreti Nuh şöyle demiştir: Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kişi bırakma. Bir yoruma göre şekûr, şükrünün sebebi Allah'ın kendisini şükre muvaffak kılması olan kişidir. Böyle biri nimetleri sebebiyle şükürde eksik kalmaz. Bir yoruma göre şekûr, malıyla şükreden, onu biriktirmek yerine Allah yolunda harcayan kişidir. Aynı zamanda canıyla şükredip onu Allah'a itaatte kullanan kişidir. O, geride hizmetten biriktirdiği bir şey bırakmaz. Kalbiyle de Allah'a şükreder, onun kendisinde Allah'ı zikretmediği hiçbir anı yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İbrahim Suresi 1-4. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan

0: Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Furkan Suresi 10 ila 20. ayetler.

الأشواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıkları

0: Çıklarına siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Egzon İbrahim'i. Ahzab Suresi 35. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mülkiyet hakkına saygının nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 188.

0: ayet.
1: Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin.
0: Nisa suresi 160. ayet. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Okuyan İshak Danış. Bakara Suresi 232 ila 237. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde eşleriyle yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamayı isteyenler için anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların, annelerin yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Baba ölmüşse mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer anne ve baba kendi aralarında danışıp anlaşarak 2 yıl dolmadan çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı bir süt anneye emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Vefat iddeti beklemekte olan kadınlara kendileriyle evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bunu istediğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur. Allah biliyor ki siz onlara bunu er geç mutlaka söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın

0: onlarla gizliden gizliye buluşma yönünden sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikah yapmaya kalkışmayın. Şunu da bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve yine şunu da bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Bu durumda eli geniş olan gücüne göre, eli dar olan da gücüne göre olmak üzere onlara aklın ve dinin gereklerine uygun olarak mut'a verin. Bu iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur. Eğer onlara mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden boşarsanız, tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak kadının ya da nikah bağı elinde bulunanın kocanın paylarından vazgeçmesi başka. Bununla birlikte, ey erkekler, sizin vazgeçmeniz takvaya, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 89 ve 90. ayetler. Hazreti Zekeriya'nın duası.
2: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine,
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın
2: diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. İnsan Suresi 23 ila 31. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar, dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Doğav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 2. bölüm. Kapıların kapanışı. İffetin sınavı. Kapılar bazen yalnızca mekanı kapatmaz. İnsanın önüne bir imtihanı da kapatır. Bir odanın sessizliği, bir kalbin sadakatini ortaya çıkarır. Kimsenin görmediği zannedilen yerde insanın asıl yönü belli olur. Aziz'in evinde de böyle bir an yaşanır. Yusuf artık gençlik çağındadır. Güzelliği, asaleti ve temizliğiyle dikkat çeker. Onun bu hali Aziz'in hanımının kalbinde yanlış bir arzunun büyümesine sebep olur. Kaynaklarda Züleyha adıyla anılan bu kadın Yusuf'a yönelir. Onu kendisine çağırır. Bu çağrı yalnızca bir kadının daveti değildir. Bu, nefsin, arzunun, gücün ve fırsatın birleştiği tehlikeli bir andır. Kapılar kapanmıştır, mekan daralmıştır. Dışarıdan bir göz yoktur. Fakat Yusuf bilir ki Allah görmektedir. Hazreti Yusuf'un cevabı bütün zamanlara bırakılmış bir iffet dersidir. O, Allah'a sığınır. Önce Rabbini hatırlar. Sonra kendisine iyilik eden efendisinin hukukunu hatırlar. Zulmün iflah olmayacağını bilir. Bu tavır bize şunu öğretir. Günah anında insanı tutan şey yalnızca korku değildir. Vefa da insanı tutar. Edep de insanı tutar. Haya da insanı tutar. Fakat bütün bunların en üstünde Allah bilinci vardır. Yusuf o anda tartışmayı seçmez. Günaha yakın durmayı seçmez. Kendini ispat etmek için beklemeyi seçmez. Kapıya doğru yönelir. Çünkü bazı fitnelerle konuşulmaz. Onlardan uzaklaşılır. Bazı kapılar durup direnilecek yer değil, hızla çıkılacak yerdir. Yusuf'un yaptığı budur. O günaha doğru değil, çıkışa doğru koşar. Fakat Züleyha onu engellemeye çalışır. Yusuf'un gömleğini arkadan yakalar ve gömlek yırtılır. Tam o anda kapı açılır. Aziz, eşiyle Yusuf'u kapının önünde bulur. İnsan bazen haklı olduğu halde suçlanan kişi olur. Yusuf da öyle olur. Suç ona yöneltilir. Züleyha kendisini savunur, Yusuf'u itham eder. Fakat hakikatin bir izi vardır. Bazen bir söz, bazen bir şahit, bazen de yırtılmış bir gömlek. Olayın çözümü, gömleğin nereden yırtıldığına bakılmasıyla ortaya çıkar. Eğer gömlek önden yırtılmışsa, kadının iddiası doğru sayılacaktır. Eğer arkadan yırtılmışsa, Yusuf'un kaçtığı ve kadının onu engellemeye çalıştığı anlaşılacaktır. Gömlek arkadan yırtılmıştır. Hakikat ortaya çıkar. Aziz, Yusuf'un suçsuz olduğunu anlar. Eşine günahından dolayı af dilemesini hatırlatır. Yusuf'a ise bu meseleyi büyütmemesini söyler. Fakat Sain toplumunda bazı gerçekler ortaya çıksa bile mesele her zaman kapanmaz. Çünkü bazen hakikat bilinir fakat insanlar hakikati değil, konuşulacak tarafı seçer. Hazreti Yusuf'un bu büyük imtihanı bize birkaç temel hakikati öğretir. Birincisi, iffet yalnızca dış görünüşle ilgili değildir. Yalnız kalındığında da korunması gereken büyük bir emanettir. İkincisi, insan töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Çünkü şeytan, insanı çoğu zaman büyük adımlarla değil, küçük boşluklarla düşürür. Üçüncüsü, günaha karşı en doğru tavırlardan biri, onun etrafında oyalanmadan uzaklaşmaktır. Yusuf'un gömleği yırtılmıştır, fakat iffeti yırtılmamıştır. İtibarı hedef alınmıştır, fakat hakikat onu yalnız bırakmamıştır. Yine de bu olay sarayın duvarları içinde kalmayacaktır. Şehir konuşmaya başlayacaktır. Kadınlar fısıldaşacak, dedikodu büyüyecek, Züleyha ise bu dedikodulara karşı gösterişli bir cevap hazırlayacaktır. Bir sonraki bölümde şehrin diline düşen bu hadisenin nasıl büyük bir ziyafete ve yeni bir imtihana dönüştüğünü dinleyeceğiz.
0: Peygamberlerimizin izinden.

أكثر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

دخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce dedi ki, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi denildi? O da, sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter.
2: Azim olan Allah doğru söylüyor.
3: Kur'an evrensel bir kitaptır.
4: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
7: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
8: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: Kariya Suresi.
9: Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir

0: Kulağının Sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Bakara Suresi 153 ila 154. ayetler ve Tevbe Suresi 18 ila 22. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Âl-i İmrân Suresi 5 ila 9. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Kıyamet Suresi 1-40. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra da onu açıklamak bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir

0: alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eş var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. 17. bölüm. Halifeliğin son günleri ve emanet duygusu.

0: Halifelik yılları savaşlarla, ağır kararlarla, ümmeti bir arada tutmanın zorluğuyla geçti. Hazreti Ebu Bekir'in bedeninde yorgunluk, gözlerinde ise teslimiyetin huzuru vardı. Bir gün yakın arkadaşlarıyla otururken içten içe yandığı duyguyu dile getirdi.
1: Keşke insan olmasaydım da ağaç olsaydım. Rüzgar esse, toprağa düşseydim de hesabı bu kadar ağır bir işin başına geçmeseydim. Keşke Resulullah'tan sonra başka bir halife olsaydı da ben sıradan bir mümin olarak kalsaydım. Ama Rabbim bu yükü bana verdi. Ben elimden geldiğince onu hakkıyla taşıma çabasında oldum. Dilerim ki bütün kusurlarıma rağmen beni affeder.
0: Yakınları onarılmak istenen bir kalbi teselli eder gibi konuştular.
2: Ey Ebu Bekir, sen olmasaydın Resulullah'ın vefatından sonra bu ümmet dağılabilirdi. Biz uyandığımız her sabah senin varlığınla sükunet bulduk. Riddecilerle mücadelede senin kararlılığın olmasa bugün ne namaz ne zekat bu halde olurdu.
1: Eğer bir hayır varsa o Allah'tandır. Bana ait olan ancak kusurdur. Ben sadece Resulullah'ın ardından onun bıraktığı emaneti kısa bir süreliğine tutan aciz bir kulum.
0: Hastalığı ağırlaşınca Hazreti Ebu Bekir ümmetin başsız kalmasından endişe etti. Bir halife tayin etmeden gitmeyi büyük bir boşluk olarak gördü. Şura ile istişare ederek gönlü Hazreti Ömer'e meyletti. Bazıları Ömer'in sert mizacı sebebiyle endişelerini dile getirdi.
3: Ey Ebu Bekir, Ömer dinde çok titiz, hak konusunda serttir. Ümmet senden sonra onun sertliğine dayanabilir mi? Senin yumuşaklığınla onun sertliği arasında büyük fark var.
0: Hazreti Ebu Bekir bu endişeye karşı içini döktü.
1: Siz Ömer'i benden daha iyi mi tanıyorsunuz? Onun sertliği dinin hudutları içindir. Allah'a ve Resulüne olan sevgisi hakkı savunma kudretine dönüşmüştür. Ben yokken nice meselede en isabetli görüşü o söyledi. Rabbim sorarsa ümmetini kime emanet ettin diye Ömer'e demekten utanmam. Çünkü ben onun kalbinde Allah korkusunu biliyorum.
0: Sonunda Hazreti Ebu Bekir Ömer'i aday gösterdi. Mescitte halkın biat etmesi istendi. Böylece emanet ikinci halifeye devredilmiş oldu. Hazreti Ebu Bekir'in son günleri sükunet içinde geçti. İçi Rabbi ile kavuşma isteğiyle doluydu. Bir ara yanındakilere şöyle dedi.
1: Resulullah'ın üzgün olduğu tek şey ümmeti için duyduğu endişeydi. Ben de onun ardından aynı endişeyi taşıdım. Şimdi görüyorum ki ümmet sapasağlam duruyor. Kitap ellerinde, sünnet dillerinde, kıble önlerinde. İnşallah ben öldükten sonra da bu emanet devam eder.
0: Vefatına yakın bir vasiyeti daha oldu.

0: beni Resulullah'ın yanına defnedin. Evimdeki eşyaları sayın. Halifeliğim süresince kullandığım malları devlet hazinesine iade edin. Ben devletin malını kendime miras bırakmak istemem. Allah'ın huzuruna hafif gitmek isterim.
1: Bu sözler onun dünyaya bakışını özetliyordu. Sonra sessizce Rabbine yöneldi.
0: Allah'ım, ben zayıf bir kulum. Senden başka sığınak yok. Resulünün uğruna yapmaya çalıştığım işleri kabul buyur. Beni Sıddık ismimin hakkını verenlerden eyle. Ve beni sevdiğim insanlarla, Refik-i Âlâ ile buluştur.
1: Hazreti Ebubekir hicretiyle yoldaş olduğu Resulullah'a bu kez ölümle kavuştu. Mekke'de imanla başlayan hayatı, Medine'de hilafetle devam eden yolculuğu şimdi toprak altı sükunetine girmişti. O, Resulullah'ın yanı başına aynı odada defnedildi. Aslında bu iki kabir değil, aynı davaya ömür boyu koşmuş iki dostun yan yana dinlenmesiydi. Hazreti Ebubekir, Mekke'de ilk evet diyen, hicret gecesinde ölüm pahasına mağarada kalan, Medine'de Mescid-i Nebevi'nin gölgesinde Resulullah'ın arkasında saf tutan, Bedir'de sarsıntıda, Uhud'da dağ yamacında, Hudeybiye'de görünmeyen fetihte, Mekke'nin fethinde Mekkeliler affedilirken hep yan yana yürüyen dost. Vefattan sonra da ümmetin dağılmasına izin vermeyen, Ridde fırtınasında direk gibi duran, Kur'an'ın sayfalarda toplanmasına öncülük eden halife. Onu sıddık yapan şey yalnızca ilk iman eden olması değildi. O zor zamanda inanmayı, zor zamanda güvenmeyi, zor zamanda dayanmayı seçti. Sevr mağarasında, Bedir duasında, Uhud'un tozunda, Hudeybiye'nin sabrında, Mekke fethinin affında ve hilafetin yükünde aynı cümleyi yaşadı. Görünene değil, Rabbine bak. Hazreti Ebubekir'in hayatı sadece bir tarih hikayesi değildir. O, dostluğun, sadakatin, emanet bilincinin, tevekkülün ve adaletin canlı bir örneği olarak yaşadı. Biz onun hayatına bakarken sadece geçmişi değil, kendi kalbimizin halini de görürüz. Zor bir karar anında Ebu Bekir gibi dimdik durabiliyor muyuz? Zekat gibi ağır sorumluluklarda namazla beraber yürüyebiliyor muyuz? Zafer anında kibir yerine şükür ve rahmeti tercih edebiliyor muyuz? Bu soruların cevabı onun hayatında saklıdır. Ve belki de Hazreti Ebu Bekir'in bugüne uzanan en net mesajı şudur. Resulullah yokken de Allah var. Kitap elinizde, emanet omuzunuzda. Siz de sadık olun ki

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Enam Suresi 84 ila 90. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayet

0: Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da doğru yola erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar, bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 49-52. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkı yoktur. Bu durumda onlara mut'a verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın.

0: Ey peygamber, biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan, hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekileri bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmanın önemini şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf Suresi 157. Ayet.
3: Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
1: Tevbe Suresi 67. Ayet.
4: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.
1: Tevbe Suresi 71. Ayet.
5: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki O, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
4: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 158 ila 163. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. En'am suresi 42 ila 45. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar. Kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Şura Suresi 49 ila 53.

يخلق ما يشاء.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da, emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Maun Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Diş temizliği konusunda size çok telkinde bulunduğumu biliyorsunuz." Miktam bin Şureyh'in naklettiğine göre babası Şureyh bin Hani şunları anlatmıştır: "Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı?" diye sordum. "Misvak kullanırdı," dedi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Bir şeyi ovalamak anlamına gelen sivak kelimesinden türeyen misvak, erak isimli ağacın dallarından elde edilen ve ağız temizliği için kullanılan aletin ismidir. Hadislerde sivak ve misvak kelimeleri genelde aynı anlamda kullanılmaktadır. Günümüzde diş çürüklerinin birçok hastalığın sebebi olduğuna dair tıbbi değerlendirmeler dikkate alındığında, diş bakımının insan sağlığı açısından önemi açıktır. Tıbbi veriler, hastalıkların birçoğunun ağzımızla doğrudan ilgili olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Bu nedenle tedaviye ağızdan başlanması gerektiği sıkça ifade edilmektedir. Ağız ve diş bakımı, insanın kişisel sağlığı açısından önemlidir. Allah Resulü'nün sağlıkla ilgili tavsiyelerinin çoğu, bugün koruyucu hekimlik denen hastalığı engelleyici tedbirlerin alınmasına yöneliktir. Ağız bakımı ile ilgili tavsiyeleri de bu yöndedir. İnsanoğlunun hastalık gelmeden önce sağlığının değerini bilmesi gerektiğine işaret eden Hazreti Peygamber, ağız ve diş temizliği konusundaki titizliğiyle Müslümanlara örnek olmuştur. Bazı sahabiler, özellikle oruçluyken Peygamber Efendimizin günde kaç defa dişlerini misvakladığını sayamadıklarını söylemişlerdir. Allah Resulü gün içerisinde birçok kez diş bakımı yapar, bu konudaki hassasiyetini, "Diş temizliği konusunda size çok telkinde bulunduğumu biliyorsunuz," şeklinde dile getirirdi. Ashab-ı kiramın beyanlarına göre, Peygamber Efendimiz dişlerini temizlemek üzere geceliğin birkaç kez misvaklardı. Gece teheccüd namazı kılmak için her kalkışında, namazdan önce mutlaka misvak kullanırdı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyu ve misvakı yatmadan önce hazırlanıp belli bir yere konurdu. Gece kalkınca önce tuvalet ihtiyacını giderir, sonra da dişlerini temizlerdi. İbn Abbas da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin ikişer rekat namaz kıldığını, her iki rekattan sonra ağız ve diş temizliği yaptığını belirtiyordu. Peygamber Efendimiz sadece gece uykusundan kalktığında değil, gündüz uykusunun ardından da mutlaka abdestten önce dişlerini temizlerdi. Ağız ve diş bakımının kişisel yararları yanında toplumu ilgilendiren bir başka boyutu da vardır. Şöyle ki mümin kendisiyle ünsiyet kurabilen, yani dostluk geliştirilebilen kişidir. Kendisiyle barışık olan müminin Rabbi ile arasındaki ilişki nasıl pak ve nezihse, insanlarla ilişkileri de yakın ve samimi olmalıdır. Bunu sağlamak için müminin görünüşüne ve temizliğine dikkat etmesi gerekir. Ağız kokusu ve bakımsız dişlerin hoş olmayan görüntüsü insanları rahatsız eder. Bu durum, özellikle ailede birbirleriyle sıkı ilişki içerisinde bulunan fertlerin arasındaki ünsiyeti zedeleyici bir etki yapmaktadır. Allah Resulü, ağız ve diş temizliği konusunda gösterdiği titizlikle hayatının büyük bir bölümünü birlikte geçirdiği eşlerine karşı nezaketi elden bırakmazdı. Şureyh bin Hani şöyle anlatmıştı: "Hazreti Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Misvak kullanırdı dedi. Onun evine gelenler bu durumu müşahede edebiliyordu. Ebu Musa el-Eş'ari bize bir binit temin etmesi için Resulullah'ın yanına gittik. Onu dilinin üstünü misvakla temizlerken gördüm demişti.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

0: Wow Radio.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Hümeze Suresi.

مخلدة كلا لينبذن في الحطمة وما

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah'ın yürekleri işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler.
6: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sayfelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, embriyo, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa

0: yapması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
1: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Çakıroğlu. Mü'min Suresi 3 ila 17. Ayetler.

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده

اليوم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık

0: indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de esirlere karşı muamelenin nasıl olması gerektiği şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Muhammed Suresi 4.
5: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
3: İnsan Suresi 7-12. Ayetler arası.
6: Okullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 58 ila 61. ayetler.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin. Ve hatta, ya Rabbi, bizi affettiğin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Âl-i İmrân Suresi 164 ila 173. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenlerseniz kendinizden ölümü savın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan henüz şehit olmamış kimselere

0: hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun," dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Kureyş Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Araf Suresi 100 ila 104. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u

0: ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Taberi Tefsiri Camiul Beyan An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn-i Cerir et-Taberi. Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 3. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ, iman ederler. Abdullah bin Abbas'tan şöyle dediği nakledilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ, iman ederler, yani tasdik ederler demektir. Rebi bin Enes'in şöyle dediği nakledilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ, iman ederler, yani korkanlar, haşyet duyanlar demektir. Zühri'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Burada iman, amel anlamındadır. Ammar bin Hasan'ın rivayeti olarak, Abdullah bin Mesud'un şöyle dediği bana haber verildi. Burada iman, tasdik manasındadır. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, Araplara göre el-iman, iman etmenin manası, et-tasdiku, ikrar etmek ve doğrulamak demektir. Bir şeyi sözüyle ikrar edene de mümin denir. Sözünü ameliyle doğrulayana da mümin denir. Bu anlama gelen ayetlerden biri şudur. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن۪ينَ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِق۪ينَ. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Yani sen bizim sözümüzü tasdik etmezsin demektir. Allah için korkmak da amelle sözü tasdik etmek anlamına gelen iman, iman kavramının içine girer. El-iman, iman kelimesi Allah'ı, kitaplarını ve peygamberlerini dil ile ikrar ve bu ikrarı amelle doğrulamayı birlikte kapsayan cami bir kelimedir. Durum böyle olunca ayeti kerimeyi gayba iman ettiklerini kalpleriyle tasdik ve dilleriyle ikrar eden ve amelleriyle doğrulayanlar şeklinde tefsir etmek daha doğru ve bu topluluğun sıfatlarına daha uygun olandır. Zira Allah Teala burada iman kelimesini herhangi bir manaya hasretmemiş, aksine onların sıfatlarını bu anlamlardan herhangi birine tahsis etmeksizin mücmel bir şekilde zikretmiştir ki, o özellikler ancak vahiy kaynağından gelen bir haberle bilinebilir, mücerred akılla değil. Bilgayb, gayba iman ederler. Şanı yüce olan Allah'ın bilgayb, gayba iman ederler sözünün tefsiri. Bize Muhammed bin Humeyd er-Razi, İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakletti. Bilgayb, gayba, yani Allah Resulü'nün Allah katından getirdiklerine. Bana Musa bin Harun, İbni Abbas radıyallahu anh'tan, İbni Mesud'tan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, bazılarından zikrettiği bir haberde onların şöyle dediğini nakletti. Bilgayb, gayba gelince o, Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği cennet, cehennem ve benzeri kullardan gizlenmiş hususlardır. Araplarda yanlarında bulunan bir nübüvvet bilgisi veya ilahi kitaba dayalı bir asla göre gayba iman söz konusu değildi. Bize Ahmet bin İshak el-Ahvazi, Zirri'nin şöyle dediğini nakletti. El-gayb, Kur'an'dır. Katade'nin şöyle dediği nakledilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Onlar gayba inanırlar, yani cennete, cehenneme, öldükten sonra tekrar diriltmeye ve kıyamet gününe inanırlar. Bütün bunlar gaybtır. Ammar bin Hasan'ın rivayeti olarak İbni Ebi Cafer, Ebu Cafer tarikiyle Rebi'nin şöyle dediğini bana haber verdi.

0: اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba inanırlar, yani Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe, o günde yer alan cennete, cehenneme, Allah ile buluşma, kavuşmaya iman ederler. Öldükten sonra tekrar hayatın olduğuna da iman ederler. Bütün bunlar gayiptir. Gaybın aslı şudur. Senden gizli olan her şey.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Talak Suresi 1-7. Ayet.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkartmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar

0: Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkartıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla, adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebeyseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Necm Suresi 1-25. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki,

0: Ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celalü, müşriklik, Allah'a eş tutmak, ortak koşmak kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 116. ayet.
4: Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür.
1: Hac suresi 31. ayet.
5: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.
1: En'am suresi 151. ayet.
3: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
1: Rum suresi 31. ayet.
0: Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir.
1: Lokman suresi 13. ayet.
6: Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Kasas Suresi 22 ila 28. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirden çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır," dediler. Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi. Şuayb, "Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi. Musa şöyle dedi, "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 83. ayet.
3: "Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin."

Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları, yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 17. Bölüm. Hakem Muhammedül Emin.
3: Hazreti Muhammed'in Hazreti Hatice ile evliliğinden doğan ilk çocuğu Kasım'dı. Sonra sırayla Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya gelmiştir. Hazreti Muhammed'e ilk çocuğundan nispetle Ebul Kasım denmiştir. Peygamber Efendimiz Ebul Kasım adıyla çağrılmasından hoşlanırdı. Kasım henüz 2 yaşındayken Mekke'de vefat etti. Peygamberimizin çocukları içinde ilk vefat eden Kasım oldu. Bu durum Hazreti Muhammed ve Hazreti Hatice'yi derinden üzmüştür.
4: Zeyd, nereye gidiyorsun böyle?
5: Annem Hatice,

0: Anlamı istediği şeyler var efendim. Onun için pazara gidiyorum.
1: Onlar nasıl, iyi mi?
0: Nasıl iyi olsunlar ki?
1: Onlar için çok üzülüyorum. Tüm erkek evlatlarını toprağa verdi. Sadece kız çocukları kaldı. Onları da çok iyi yetiştiriyor. Keşke Araplar onu örnek alıp kız çocuklarına daha iyi davransa.
0: Keşke efendim, keşke. Ama bazı kabileler kız çocuklarını bir utanç olarak görüp onları canlı canlı toprağa gömüyorlar.
1: Kabe'nin Rabbi gazabını onların üstüne salsın.
0: Ama şunu gördüm efendim. Babam Muhammed üzgün olmasına üzgün ama zerre sitem etmiyor. Onun yerine başka biri olsa üzüntüsünden kendisini kaybederdi. Ama babam tanıdığım en şefkatli, en yufka yürekli, bir o kadar da soğukkanlı bir insan.
1: Muhammed'i bana sor Zeyd, bana sor. Tanıdığım en iyi baba, en iyi koca, en iyi arkadaş o Zeyd. Kabe'nin Rabbi onu kız çocuklarına bağışlasın, karısına bağışlasın, biz arkadaşlarına bağışlasın, ona uzun ömürler nasip etsin.
0: Ben de Kabe'nin Rabbine bunun için dua ederim efendim. Bunun için dua ederim.
1: Bir gün onları ziyarete geleceğim. Hadi yoluna git Zeyd. Yolun açık olsun.
2: Ne oldu? Efendim, Kabe'nin hazinesi. Hırsızlar çaldı. Bir anda oldu. Fark edemedim.
3: Yakalayın, getirin huzuruma onları.
4: Acıyın bana efendim, acıyın lütfen.
3: Kabe'nin hazinesini çalmak ha? Bunun cezası ne olmalı?
4: Acıyın bana.
3: İbret alem olsun diye bu ceza verilecek. Kabe'nin Rabbinden korkmayana biz merhamet edemeyiz.
1: Kutsal evimize bile hırsızlar girer. O hırsızların cezasını ibreti alem olsun diye verdik.
5: Hırsızlara ceza vererek bu hırsızlıkların önüne mi geçileceğini sanırsın Hakim? Kelle kesmekle, kol kesmekle olmaz bu işler.
1: Ne önerirsin? Aklında bir fikir var sanki Ebu Talip.
5: Bilirsiniz ki Kabe'de yeni bir yangın çıktı. Hasar gördü. Sel baskını oldu. Tamir ettik ama yeterli gelmedi. Hem Kabe'nin duvarları çok küçük. Çatısı da yok. Kapısını kilitlesek bile hırsızlar girebiliyor.
6: Ben derim ki Kabe'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yumuşak ve dayanıksız taşlardan yapılmış olan tüm duvarları yıkıp uzun süre dayanacak şekilde yenisini yapalım.
5: Kabe'ye nasıl el süreceğiz? Bu olamaz. Ona zarar vermek isteyenlerin sonu belli. Ebrehe ve ordusunun helak olmasını unuttunuz mu?
7: Ne olursa olsun Kabe'nin sağlamlaştırılması, duvarlarının daha da yükselmesi gerekiyor.
5: Ama bunun için malzemeye ihtiyacımız var.
7: Ben halledeceğim. Tadilat için gerekli malzemeyi ben getireceğim.
6: Onlar da nedir Velid bin Mugire?
7: Şuaybe limanında karaya oturan Roma gemisinin yükü. Gemi Habeşistan'daki bir kilise inşaatına giderken karaya oturmuş. Demiri kerestesini biz satın aldık. Kabe inşaatında kullanmak için.
6: Yanındaki kimdir? Ten renginden Arap olmadığı belli. Romalı mı?
7: Evet. İsmi Bakum er-Rumi'dir. Kendisi namlı bir marangoz ve inşaat ustasıdır. Bize yardım edecek Kabe'yi yenilememizde.
5: Tamir için gerekli malzemeler de geldi.
1: Ama kim başlayacak?
8: Kabe'yi helak eder.
7: Bunun için ben gönüllü oluyorum. Kabe'nin üzerine ilk önce ben çıkacağım. Ve ilk taşı söken ben olacağım.
8: Sen içimizi biliyorsun.
7: Bir gece bekleyelim. Eğer yarın sabah ben sağ salim karşınızda olursam, Kabe'nin Rabbinin evini yenilemeniz için izin var demektir. Yok, eğer ben sabaha sağ çıkmazsam, yıktığım yeri tekrar yapın. Ve Kabe'nin Rabbinin bizi affetmesi için dua edin.
9: Gece hiçbir aksilik çıkmadı. Velid ertesi sabah erkenden işe başladı. Diğerleri de ona katıldı. Tüm duvarlar yıkıldı ve Hazreti İbrahim'in attığı temellere kadar inildi. Kureyşliler yeni taşlar toplayıp bu temel üzerine bina etmeye başladı. Peygamber Efendimiz de bu tamire katıldı ve amcası Abbas'la birlikte taş taşıyıp yardımcı oldu. Kureyşliler binanın yüksekliğini 9 arşından 18 arşına çıkardı. Ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı daha küçük tuttular. İnşaat sırasında yarım daire şeklindeki bir yeri Kabe dışında bıraktılar. Burasını göğüs hizasına gelen ve Hatim adı verilen bir duvarla çevirip Kabe'den olduğu anlaşılsın diye taşla döşediler. Kabe'den sayıldığı halde ondan ayrı bırakıldığı için de Hicr veya Hicru İsmail adını verdiler. Kabe'nin üstünü örttüler. Kapısının eşiğini de eskisine göre daha yüksekte tuttular.
5: Kabe inşaatı için malzemelerimiz de geldi. Layıkıyla da tamirini gerçekleştirdik. Artık geriye sadece bir kolu kalıyor. Bu da Hacerül Esved taşı.
6: O taş Mahzum kabilesinin hakkıdır. Velid bin Mugire Kabe inşaatında canını tehlikeye atmıştır. Bu yüzden Mahzumların hakkıdır Hacerül Esved'i yerine yerleştirmek.
10: Haşimoğulları varken size söz düşmez.
11: Hayır, bizim kabilemize yakışır o taşı yerleştirmek.
12: Hepimiz Kureyş kabilesine mensubuz. Aramızda tartışma çıkmamalı. Ben derim ki beni Şeybe kapısından Kabe'ye ilk girenin vereceği karara uyulmalıdır. Buna katılıyor musun?
13: Evet, evet, evet, çok olabilir. Böyle yapılabilir. Gerçekten olabilir.
11: O Muhammed midir?
6: İşte El Emin. İşte Muhammed geldi.
7: Kapıdan ilk giren Abdullah oğlu Muhammed. Muhammedül Emin'dir. Bu Kabe'nin Rabbinin de teklifimizi beğendiğinin nişanesidir.
5: Söyle yeğenim, Hacerül Esved taşını yerine kim koysun? Hangi kabilenin hakkıdır o taşı yerine yerleştirmek?
14: Değerli Kureyşliler, babam Muhammed hırkaya benzer bir şey istiyor.
9: Hazreti Muhammed bir örtü getirterek Hacerül Esved'i onun üzerine koydu. Bütün kabile reislerinin iştirakiyle örtüyü kaldırdı. Konulacağı hizaya gelince de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın da önüne geçilmiş oldu. Hazreti Muhammed 35 yaşındaydı. Bu olayla birlikte Hazreti Muhammed insanların gözünde daha da yüceldi.

0: adıyla. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih onlara, ''Ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya.'' Onlar, ''Sen ve senin beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık.'' dediler. Salih, ''Sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz.'' dedi. Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı. Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler. Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz, sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz diyeceğiz. Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu. Biz onları ve kavimlerini topyekün helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardı. Lut'u da peygamber olarak gönderdi. Hani o kavmine şöyle demişti. Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu. Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kötüydü. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İnşirah Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 162. ayet.
3: Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir.
1: Araf suresi 170. ayet.
4: Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.
1: Enfal suresi 1-3. ayetler.
5: Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
1: Tevbe suresi 10 ve 11. ayet.
6: Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: Eş-Şehid Celle Celalü, Celle Celalü. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir.

şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar?
1: Anin nebe'il azimillezihum fihi muhtelifun.
0: Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi?
1: Kella seya'lemune summe kella seya'lemun.
0: Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler.
1: Elem nec'alil arda mihada vel cibale evtada.
0: Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknakum ezvaca.
0: Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık.
1: Ve cealna nevmekum sübata.
0: Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık.
1: Ve cealna leyle libasen ve cealna nehara maaşa.
0: Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

0: meyhaneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta.
0: Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
1: يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Gök açılır ve kapı kapı olur.
1: Ve suyyiratil cibâlu fekânet serâbâ.
0: Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

0: Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
1: İnnehum kanu la yercuna hisaba.
0: Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
1: Ve kezzebu bi ayatina kizzaba.
0: Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
1: Ve kulle şeyin ahsaynahu kitaba.
0: Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik.
1: Fezûkû felen nezîdekum illâ azâbâ.
0: Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın, artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
1: La yesma'una fiha lagvan ve la kizzaba.
0: Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan.

Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

0: Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.

0: Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ
0: Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ
0: O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır.
1: أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ
0: Onların gözleri korkuyla inecektir.
1: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ
0: Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz?
1: اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا
0: Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?
1: قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرًا
0: Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ
0: Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
0: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi?
1: اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى
0: Hani Rabbi ona Mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti.
1: اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَوَى
0: Hadi Firavun'a git. Çünkü o azmıştır.
1: فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَىٰ اَنْ تَزَكَّى
0: Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin?
1: وَاَهْدِيَكَ اِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى
0: Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın.

0: Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى
0: Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi.
1: فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى
0: Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
1: اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا
0: Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا
0: Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.
1: وَأَوْقَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
0: O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا
0: Ardından yeri düzenleyip döşedi.

ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

0: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?
1: اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir.

0: Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Abese ve tevella en ca'ehul a'ma.
0: Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.
1: Ve ma yudrike leallehu yezzekka.
0: Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak.
1: اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.
1: اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Kendini muhtaç hissetmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne?

0: Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun.
1: Kellâ innehâ tezkire.
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür.

0: O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır.
1: Kutilel insanu ma ekferah.
0: Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o.
1: Min ayyi şeyin halaka.
0: Allah onu hangi şeyden yarattı?

Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi.

0: Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
0: Sonra toprağı iyiden iyiye yardık.

Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

0: Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.
1: Vücuhun yevme izin müsfire.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar.
1: Zahiketun müstebşire.
0: Gülerler, sevinirler.
1: Ve vücuhun yevme izin aleyha gabere.
0: O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler.
1: Terhequha katere.
0: Onları bir siyahlık bürür.
1: Ulaike humul keferetul fecere.
0: İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzeşşemsü kuvvirat.
0: Güneş dürüldüğü zaman.
1: Ve izen nücumun kederat.
0: Yıldızlar bulanıp söndüğü zaman.
1: Ve izel cibalu suyirat.
0: Dağlar yürütüldüğü zaman.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: Gebe develer salıverildiği zaman
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: Yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: Denizler kaynatıldığı zaman Ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: Amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman,
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: Cehennem alevlendirildiği zaman,
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ
0: Cennet yaklaştırıldığı zaman, Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

0: Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ
0: Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir.

Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman. Yıldızlar saçıldığı zaman. Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

0: Hayır, siz Hesap ve Ceza'yı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.
1: İnnel ebrara lefî na'im.
0: Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler.
1: Ve innel fuccâra lefî cehîm.
0: Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler.

0: Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

0: O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler.
1: وَإِذَا كَانُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

0: O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

0: Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.
1: Sümme innehum lasalul cahim.
0: Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir.

0: Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır.
1: Ve mâ edrâke mâ İlliyun.
0: İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: Kitâbun merkûmun yeşhedühül mukarrabûn.
0: O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur.

Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün.

Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar.

0: Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.

0: müminleri gördükleri vakit, hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de müminler kafirlere gülerler.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1: İzessemâ'un şakkat ve ezinet lirabbiha ve hakkat ve izel ardu müddet ve elkat ma fîhâ ve tehallet
0: Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
0: Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur.

0: Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ
0: Kime kitabı sağından verilirse
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا
0: Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek.
1: وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Sevinçli olarak ailesine dönecektir.

0: Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
1: İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ.
0: Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi.
1: İnnehu zanne ellen yahûr.
0: Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
1: Bela inne rabbehu kâne bihi basîrâ.
0: Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.

0: Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki ayak iyi. Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
0: Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele.

0: Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla dolu göğe and olsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete and olsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene and olsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.

Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.

Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

0: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir.
1: İnnehu huve yubdi'u ve yu'id.
0: Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra

0: Firavun ve Semud'un haberi sana gelmedi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Allahu min veraihim muhit.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

0: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır.
1: İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.
0: Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın.
1: Felyenzuril insânu mimme hulik.
0: Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

0: fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar.
1: İnnehu ala rac'ihi lekadir.
0: Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

0: Asıl.
1: Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı.

0: yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir.
1: İnnehum yekidûne keyden ve ekidu keyden.
0: Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım.
1: Femehhilil kafirine emhilhum rüveyda.
0: Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbih isme rabbikel a'la.
0: Yüce Rabbinin adını tesbih et.
1: Ellezî halaka fesevvâ.
0: O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.
1: Vellezî kaddere fehedâ.
0: O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir.

yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış kel çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.

0: Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
0: Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

0: Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse öğüt almaktan kaçınır.
1: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا.
0: Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
0: Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
0: Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.
1: اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
0: Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hel etâke hadîsul gâşiye.
0: Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler.
1: Tüsqa min aynin aniye.
0: Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

0: Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
1: Fî cennetin âliye.
0: Yüksek bir cennettedirler.
1: Lâ tesma'u fîhâ lâgiye.
0: Orada hiçbir boş söz işitmezler.
1: Fîhâ aynun cariye.
0: Orada akan bir kaynak vardır.

0: Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
1: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
0: Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır?
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
0: Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir?
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
0: Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir?
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

0: Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
1: İlla men tevella ve kefer fe yuazzibuhullahu'l azabel ekber.
0: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır.

0: Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
0: Kan yerinin ağarmasına andolsun. On geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

Ey Muhammed, Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der.

0: ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der.
1: Kellâ bellâ tükrimûnel yetîm.
0: Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz.
1: Ve lâ tehâddûne alâ ta'âmil miskîn.
0: Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

0: yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.
0: Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.

0: Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön.
1: Fedhulî fî ibâdî.
0: İyi kullarımın arasına gir.
1: Vedhulî cennetî.
0: Cennetime gir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Sen bu beldedeyken, bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

0: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi?
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ.
0: Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
0: O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

0: المرحمة أولئك أصحاب الميمنة.
1: Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden

0: birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
0: Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir.
1: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
0: Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ve'ş-şemsi ve duhaha.
0: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun.
1: Ve'l-kameri izâ telâha.
0: Onu izlediğinde aya andolsun.
1: Ve'n-nehâri izâ cellâha.
0: Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun.
1: وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا.
0: Onu bürüdüğünde geceye andolsun.
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
0: Göğe ve onu bina edene andolsun.
1: وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
0: Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun.

nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَّاهَا. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.

0: Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki
1: İnne sa'yekum leşettâ.
0: Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

0: Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
0: Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez.
1: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى.
0: Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette, dünyada bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
1: La yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla.
0: O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى.
0: Temizlemek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

0: O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ.
0: Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki.
1: Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
0: Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
0: Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

0: Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama.
1: Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis.
0: Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elem neşrah leke sadrak.
0: Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
1: Ve vada'na anke vizrak. Ellezî enkazza zahrak.
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
1: Ve rafa'na leke zikrak.
0: Senin şanını yükseltmedik mi?
1: Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra.
0: Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

0: Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vettini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emin.
0: Tine ve zeytuna and olsun. Sina dağına and olsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye and olsun ki
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ
0: Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ
0: Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

0: Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı.
1: İkra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalemi allemel insâne mâ lem ya'lem.
0: Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.

0: Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
1: İnne ila rabbikar ruc'a.
0: Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
1: Ara'eytellezî yenhâ abden izâ sallâ.
0: Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü?
1: Ara'eyte in kâne alel hudâ ev emara bittakvâ.
0: Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa?
1: Ara'eyte in kezzebe ve tevellâ.
0: Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse?
1: Elem ya'lem bi ennallâhe yara.
0: O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?

0: كاذبة خاطئة.
1: Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ.
1: Hadi taraftarlarını çağırsın.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
1: Biz de zebanileri çağırırız.

0: arayacağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna enzelnahu fi leyletil kadr.
0: Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
1: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
0: Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: Leyletul kadr hayrun min elf şehr.
0: Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır.

0: هي حتى مطلع الفجر.
1: Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi.
1: Resulüm min Allah yetlu suhufen mutahhara.
0: Bu delil tertemiz sayfaları okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
1: Fiha kutubun kayyime.
0: O sayfalarda dosdoğru hükümler vardır.

Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

0: Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qalel insanu ma laha.
0: Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman.
1: Yevme izin tuhaddisu akhbaraha bi enne rabbeke evhalaha.
0: İşte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir.
1: يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ
0: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
0: Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
0: Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَه۪يدٌ
0: Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.
1: وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ
0: Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.

0: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Kâri'atü mel-Kâri'a.
0: Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kâri'a.
0: Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

0: musunuz?
1: O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

0: İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ
0: Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ
0: Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz.
1: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ
0: Hayır, kesin olarak bir bilseniz.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ
0: Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
0: Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
0: Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir.

0: Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Veylül likulli humezetin lumeze.
0: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ.
0: O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır.
1: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ.
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ.
0: O, Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
1: İnneha aleyhim sadetun fi amedin numeddede.
0: Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

0: Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Eraeytellezî yükezzibu biddîn.
0: Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı?
1: Fezâlikellezî yedû'ul yetîme ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn.
0: İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
0: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.

0: onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna a'taynakel kevser.
0: Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik.
1: Fesalli li rabbike venhar.
0: O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
1: İnne şâni'eke huvel ebtar.
0: Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul ya eyyuhel kafirun.
0: De ki ey kafirler.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
1: Ve la entum abidun ma.
0: Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

0: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim de bana.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ câe nasrullâhi vel feth.
0: Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde.
1: Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
0: Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde.
1: Fesebbih bihamdi rabbike vestağfir innehu kâne tevvâbâ.
0: Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb.
0: Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu.
1: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
0: Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı.
1: Seyaslâ nâran zâte leheb.
0: O bir alevli ateşe girecektir.
1: Ve emra'atuhu hammâletel hatab fî cîdihâ hablum min mesed.
0: Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul huvallahu ehad.
0: De ki o Allah'tır, bir tektir.
1: Allahu's-samed.
0: Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir.
1: Ve lem yekun lehu kufuven ahad.
0: Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Hasan.
1: De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: De ki cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hatmi Şerif Duası. Alemin

sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine bizi bağışla. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle. Ey Rahim olan Allah'ımız! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ımız! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an-ı Kerim'le bize lütfet. Bizi şereflendir. Kur'an-ı Kerim elbisesini bize giydir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi cennetine koy. Onun hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman olan Allah'ımız! Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Ya Rabbi! Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve kereminle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Ey lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım! Kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et, yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Anne babamıza merhamet et ve bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Yüce Kur'an hürmetine ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ettik. Sen ulaştır. Okuduğumuz bu Kur'an'ı gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de ruhlarına hediye ettik. Sen ulaştır Allah'ım. Okumuş olduğumuz Hatmi Şerif'ten elde edilen sevabı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve onun yolundan giden tüm alimlerin ruhlarına ulaştır. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Hatmi Şerif'in sevabını hayatta olan veya vefat etmiş olan ana babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ya İlahi! Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf eyle. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine ulaştır. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Aziz şehitlerimizin hürmetine

bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Atm-i Şerif'i kendi katında kabul eyle ve dualarımızı kabul et. Amin.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Bakara Suresi 72 ila 79. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçasıyla öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler: Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da bilir?

0: Onların da bir ümmi takımı vardır. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İnfitar Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru Kur'an söyledi.
1: Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Bakara Suresi 142 ila 147.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar.

0: Olsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 2. bölüm. Kapıların kapanışı. İffetin sınavı. Kapılar bazen yalnızca mekanı kapatmaz. İnsanın önüne bir imtihanı da kapatır. Bir odanın sessizliği, bir kalbin sadakatini ortaya çıkarır. Kimsenin görmediği zannedilen yerde insanın asıl yönü belli olur. Aziz'in evinde de böyle bir an yaşanır. Yusuf artık gençlik çağındadır. Güzelliği, asaleti ve temizliğiyle dikkat çeker. Onun bu hali Aziz'in hanımının kalbinde yanlış bir arzunun büyümesine sebep olur. Kaynaklarda Züleyha adıyla anılan bu kadın Yusuf'a yönelir. Onu kendisine çağırır. Bu çağrı yalnızca bir kadının daveti değildir. Bu, nefsin, arzunun, gücün ve fırsatın birleştiği tehlikeli bir andır. Kapılar kapanmıştır, mekan daralmıştır. Dışarıdan bir göz yoktur. Fakat Yusuf bilir ki Allah görmektedir. Hazreti Yusuf'un cevabı bütün zamanlara bırakılmış bir iffet dersidir. O, Allah'a sığınır. Önce Rabbini hatırlar. Sonra kendisine iyilik eden efendisinin hukukunu hatırlar. Zulmün iflah olmayacağını bilir. Bu tavır bize şunu öğretir. Günah anında insanı tutan şey yalnızca korku değildir. Vefa da insanı tutar. Edep de insanı tutar. Haya da insanı tutar. Fakat bütün bunların en üstünde Allah bilinci vardır. Yusuf o anda tartışmayı seçmez. Günaha yakın durmayı seçmez. Kendini ispat etmek için beklemeyi seçmez. Kapıya doğru yönelir. Çünkü bazı fitnelerle konuşulmaz. Onlardan uzaklaşılır. Bazı kapılar durup direnilecek yer değil, hızla çıkılacak yerdir. Yusuf'un yaptığı budur. O günaha doğru değil, çıkışa doğru koşar. Fakat Züleyha onu engellemeye çalışır. Yusuf'un gömleğini arkadan yakalar ve gömlek yırtılır. Tam o anda kapı açılır. Aziz, eşiyle Yusuf'u kapının önünde bulur. İnsan bazen haklı olduğu halde suçlanan kişi olur. Yusuf da öyle olur. Suç ona yöneltilir. Züleyha kendisini savunur, Yusuf'u itham eder. Fakat hakikatin bir izi vardır. Bazen bir söz, bazen bir şahit, bazen de yırtılmış bir gömlek. Olayın çözümü, gömleğin nereden yırtıldığına bakılmasıyla ortaya çıkar. Eğer gömlek önden yırtılmışsa, kadının iddiası doğru sayılacaktır. Eğer arkadan yırtılmışsa, Yusuf'un kaçtığı ve kadının onu engellemeye çalıştığı anlaşılacaktır. Gömlek arkadan yırtılmıştır. Hakikat ortaya çıkar. Aziz, Yusuf'un suçsuz olduğunu anlar. Eşine günahından dolayı af dilemesini hatırlatır. Yusuf'a ise bu meseleyi büyütmemesini söyler. Fakat Sain toplumunda bazı gerçekler ortaya çıksa bile,

0: her zaman kapanmaz. Çünkü bazen hakikat bilinir, fakat insanlar hakikati değil, konuşulacak tarafı seçer. Hazreti Yusuf'un bu büyük imtihanı bize birkaç temel hakikati öğretir. Birincisi, iffet yalnızca dış görünüşle ilgili değildir. Yalnız kalındığında da korunması gereken büyük bir emanettir. İkincisi, insan töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Çünkü şeytan, insanı çoğu zaman büyük adımlarla değil, küçük boşluklarla düşürür. Üçüncüsü, günaha karşı en doğru tavırlardan biri, onun etrafında oyalanmadan uzaklaşmaktır. Yusuf'un gömleği yırtılmıştır, fakat iffeti yırtılmamıştır. İtibarı hedef alınmıştır, fakat hakikat onu yalnız bırakmamıştır. Yine de bu olay sarayın duvarları içinde kalmayacaktır. Şehir konuşmaya başlayacaktır. Kadınlar fısıldaşacak, dedikodu büyüyecek, Züleyha ise bu dedikodulara karşı gösterişli bir cevap hazırlayacaktır. Bir sonraki bölümde şehrin diline düşen bu hadisenin nasıl büyük bir ziyafete ve yeni bir imtihana dönüştüğünü dinleyeceğiz.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 17 ila 23. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an, şanı yüce bir kitaptır.
4: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 14. ayet.
3: Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.

0: Hadid Suresi 4. Ayet.
1: O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
0: Bakara Suresi 117. Ayet.
2: O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ahzab Suresi 9 ila 20. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler!

0: Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Lütufların fevkalade sayısız. Rahmetin her şeyi kuşatıcı. O derecede ki bizim günahlarımızı silecek bollukta ve zenginlikte bir rahmetin sahibisin. Rahmansın, Rahimsin. Bize hep merhamet ediyor. Bize hep merhamet ediyor. Merhametin tecellileriyle yaşıyoruz. Zaten kainat nizamı düzeni merhamet nizamı, merhamet düzeni olarak senin tarafından tanzim olunmuş. Bu düzenin içinde hayat sürecek olanlara da rahmetin pırıltılarını, tecellilerini her vesileyle dininin bütün esaslarıyla insanlığa bizlere kazandırmak istiyorsun. Bu cümleden olmak üzere 5 vakit namazı emrettin. Zekat ibadetini zengin kıldıklarına emrettin. Oruç ibadetini de imkan sahibi, hasta olmayan, yolcu olmayan, sağlığı yerinde olan kullarına bizlere emrettin. Yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: 5 vakitte camilerde cemaatler oluşturmak suretiyle senin rahmetinden en geniş şekilde istifade etmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Bu vesileyle yapacağımız ibadetlerimizi hayırlarımız olarak kabul eyle de
1: amin.
0: Şerlerin üzerimizden def olmasına vesile etmek suretiyle Gazze'deki kardeşlerimizin sıkıntılarını da bu vesileyle izale eyle. İkram eyle ya Rab, ikram eyle ya Rab.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kamer Suresi 54-55. Ayetler ve Rahman Suresi 1-27.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın

0: teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Nisa Suresi 142 ila 152. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kâfirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Yunus Suresi 61 ila 67.

0: Doğmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerrelerden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hac Suresi 18 ila 25. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettikleri

0: ve yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun, bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin kudret sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 106. Ayet.
6: Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?
4: Bakara Suresi 109. Ayet.
5: Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir.
4: Bakara Suresi 148. Ayet.
7: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
4: Ali İmran Suresi 26. Ayet.
8: De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.
4: Ali İmran Suresi